0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70 çift sıfıra erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa, ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında Masak'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70 çift sıfıra erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa, ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gözyaşlarım gözyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70.0'a erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa, ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, iyi sürücü, sabırlı olan sürücüdür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70 çift sıfıra erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa, ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.

0: Coğrafi iz başlıyor.
1: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri, Anadolu'nun ortasında sert iklimiyle bilinen bir şehir. Gecesi soğuk, gündüzü keskin, rüzgarı kuru, toprağı dirençli. İşte tam da bu yüzden Kayseri'de lezzetler yumuşak olmaz. Net olur, tok olur, karakterli olur. Ve bu karakterin en güçlü temsilcilerinden biri Kayseri pastırması. Pastırma, Kayseri'de sadece bir yiyecek değil, bir hazırlıktır. Bir sabrın işidir. Kışa karşı alınmış bir tedbirdir. Yüzyıllar boyunca Anadolu insanı eti saklamanın, korumanın, lezzetlendirerek yaşatmanın yollarını aradı. Tuzla tanışan et, zamanla dayanıklı hale geldi. Rüzgarla kurudu, baharatla kimlik kazandı. Ama her yerde pastırma yapılır. Kayseri pastırması başka olur. Çünkü bu pastırma Kayseri'nin havasında kurur. Kayseri'nin rüzgarında olgunlaşır. Kayseri ustasının elinde şekillenir. Bu şehirde pastırma yapımı saatle değil, takvimle ölçülür. Önce et seçilir, öyle her et olmaz. Doğal şartlarda yetişmiş, güçlü hayvanların yağsız, liftli, sağlam bölümleri ayrılır. Döşü, kontrfilesi, bonfilesi, her parça ayrı ayrı değerlendirilir. Et tuzla buluşur. Bu lezzetin değil, sabrın başlangıcıdır. Günlerce tuzda bekleyen et, zamana teslim edilir. Sonra yıkanır, dinlenir, askıya alınır. Ve işte burada Kayseri devreye girer. Gündüzle gece arasındaki sert sıcaklık farkı, düşük nem, kuru ve keskin rüzgar. Et, bu şehirde sadece kurutulmaz, terbiye edilir. Ardından çömen gelir. Ama bu, herhangi bir çemen değil. Kimyonun sıcaklığı, sarımsağın keskinliği, kırmızı biberin ateşi. Hepsi bir araya gelir ve etin üzerine örter. Bu çemen pastırmayı sadece tatlandırmaz. Onu korur, onu tanımlar. Kayseri sokaklarında bir evden çemen kokusu yükseliyorsa herkes bilir, pastırma oluyor. Bu koku sadece mutfağa değil, hafızaya siner. Osmanlı döneminde bu pastırma saray

0: tadarsınız. İşte bu yüzden Kayseri pastırması bir üründen daha fazlasıdır. O, bir şehrin lezzeti attığı imzadır. Burası Coğrafyiz. Bir sonraki programda bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafyiz sona.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken, dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding yönetim kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi, vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkesini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70 çift sıfıra erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
5: Sağlık Rehberi.
6: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan kütletme gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, Bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol açabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde 55 ila 57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans, Türkiye'de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor. Yerli cerrahi robotla uzaktan ameliyat, anne karnında fetal cerrahi, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli gibi yeniliklere imza atan üniversite hastaneleri, sahip oldukları teknoloji ve güçlü akademik kadroları ile tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir. Sağlık Bakanlığı'nca aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabileceği açıklandı. Türk Kızılay bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sade, taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu konuya ilişkin bir dergide yayımlanan araştırmaya 20 ila 29 yaşlar arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı. 91.8'deki Sağlık Rehberi programında haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
5: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70 çift sıfıra erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'den yapılır diyenler için büfes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. İFES kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Eltaş Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bomboyaj filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70 çift sıfıra erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa, ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
1: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
3: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
4: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
5: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
4: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yola Çık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yola Çık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilgör.
4: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yola Çık başlıyor efendim.
2: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
1: Benim param o da benim.
2: O da benim.
1: Senin param. Senin param o da benim.
2: O da benim.
1: Benim param benim.
2: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
1: 2011.
2: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
4: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
1: Tamam. Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli. Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında bugün de sizlerle birlikteyiz ve Kayseri stüdyolarında Halil Bey'le yüz yüze göz göze bakarak yapacağız. Halil Bey'ciğim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
6: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Teknik masamızda Sayın Merve kardeşim, Sayın Merve Esersoy kardeşimle beraberiz. Ve bugün de güne başlamış olduk. Efendim hemen bir para piyasasıyla başlayalım. Önce bir günümüzü görelim. Ardından da diğer değerlendirmelere doğru geçelim. An itibariyle dolar kuru 48 lira 96 kuruşa kadar yükselmiş. 49'a damak kalmış. Hafif hafif gidiyor ama tatlı tatlı da gidiyor yani. Yukarı yukarı gitsin, doğru yavaş da yavaş gidiyor. Belki yavaş yavaş gitsin. Şivey şivey. Euro ise 55 lira 71 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatındaki düşüş devam ediyor. 4263 dolar seviyesinde. Brent petrolde ise şu an itibariyle 105 dolar 73 centlik bir fiyat söz konusu. Borsa İstanbul krizlerin içerisindeki Borsa İstanbul dünü -2.74'te kapattı. 12.888 puanda 13.000 puan bir miktar hayal oldu bu dönem itibariyle. Fonu çok konuşuyoruz. Dün Mehmet Şimşek'in açıklaması var. Mehmet Şimşek istifa, yok ben istifa etmeyeceğim diye bir yalanlama geçti. Gördün mü bilmiyorum. Mehmet Şimşek'le alakalı çeşitli mecralarda çıkan istifa etti, istifa edecek, bırakıyor, kaçtı, kaçacak gibi ifadeler vardı. Mehmet Şimşek de dün görevin başındayım istifa filan da etmiyorum diye bir açıklama yapmış. Dün özellikle fon soruşturması sebebiyle Maliye Bakanlığı üzerinde de ciddi anlamda bir baskı var. Fon soruşturmasında da gelişmeler var, bunlardan da bahsedeceğiz. Lüks araçlar, özel jetler, yatlar hepsi teker teker toparlanıyor şu ana kadar. El konulan ürün tutarı 1 milyara doğru yaklaştı, 700 küsür milyonlar filan civarında ama toplam vurgunun yanında çok daha esamesi okunmayacak bir hikayedeyiz şu an itibariyle. Önümüzdeki günlerde de bununla alakalı hukuki gelişmeleri göreceğiz. Pusula'nın patronu Serdar Turhan'ın 1.8 milyarlık iki özel jeti ve lüks yatına el koyulmuş. Pusula Fertlö Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait de 200 milyon lira değerindeki 5 lüks araca da el konulmuş. Yatlar, araçlar, filolar hepsi beraber devam ediyor. Teren'in patronu diyor ki benim şirketim ya hala ucuz yani o kadar da şey yapmayın çok da abartmadık aslında filan diyor. Tera Yatırım'ın patronu Emre Tezmen şirketin 1.4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasıyla alakalı. Özellikle adliyede bununla alakalı tabii ki sorular var. Sorunun savcıya bedel halen çok ucuz ifadesini kullanmış. Tutuklanan iki isim Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ile eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün sorgulamasında adı geçen iki önemli isim var. Ve bunlar ayrıntılarıyla devam ediyor. Binlerce yatırımcının merak ettiği soruları yanıltıcı, yanıtlayıcı nitelikte Tezmen'in ifadeleri. Zaten savcılar da genel olarak bu isme uzun zamandır dikkat çeken soruları sordu. Tezmen'e yönetilen sorularda fonlarda toplanan paraların Tera'nın kendi hisselerini yükseltmek için kullanıp kullanılmadığını şirket sahiplerinden hisselerini hisse fiyatını yükseltmek karşılığında elden para alınıp alınmadığını, yaklaşık 9 milyar lira toplam değeri 620 milyar liraya çıkan şirketlerdeki yükselişin nasıl gerçekleştiğini ve Masak'ta tespit ettiği milyarlarca liralık para hareketleri öne sürüyor. Tezmen şirketinin de hala ucuz olduğunu söylüyor ve bunlar da, yani zaten ucuz şu an itibariyle, diğerleri gayet normal vadesiyle, normal açıklamasıyla geçiyor. Vatandaşlar fon piyasasında kendi hisselerini almış olabilirler diyor. Hisseyi yükselttim, elden para ver, pazarlığı mı yapıldı diye sormuş savcılık. Tabii ki bunlarla alakalı, ya evet biz böyle bir hata yaptık diyen hiç kimse yok. 1 milyar 159 milyonluk transferle alakalı gönderilen para transferi soruluyor. Ve bunun için de şu an itibariyle Tera Grup ve Pusula Portföy köşeye sıkıştırmış ve sorgulanır durumda. Şimdi yatlar, jetler, havalar ve Tera geçen gün maç sonunda fark ettim, Ahmet maçı ile Beşiktaş'a kadar sponsor her yerde var bu adamlar ama şu an itibariyle hiçbir yerde yoklar. Nasıl çıkacağız bu işin içerisinden Halicim diye başlayalım. Çünkü tahsil edilen rakamları, hadi malları, mülkleri de beraber hesap etsen 2 milyar tutsun, 3 milyar tutsun, toplam rakamın içerisinde devede kulak kalmıyor iş.
2: Şimdi şu ayrımı yapalım. 200 milyar TL'nin üzerinde bugünkü anlamda bir piyasa değeri gerçekçi ve doğru bir rakam değil. Şişirilmiş bir rakam. Hı hı. Ortada böyle bir rakam yok. Kaldı ki bu bahsedilen rakam yaklaşık 6 milyar dolarlık bir rakam. 6 milyar dolar demek, yani Tüpraş, İş Bankası, ne bileyim Turkcell, evet, Vodafone, bunların rakamlarının üzerinde bir rakam demek. Ki bunlar üretim, imalat yapan, Türkiye'yi bırak dünya çapında iş yapan firmalar. Bir Tera denen ya da Pusula denen bir firmanın böyle bir piyasa değerine ulaşması zaten imkansız. İşte zarar 800 milyar TL. Hayır, 800 milyar TL de değil. Neden değil? Onu açıklayacağım ben. Çünkü böyle bir para yok. Kağıt üzerinde var, evet. Ama şişirilmiş, balonlaştırılmış, anormal derecede yukarı yönlü hareket edilmiş bir rakam. Dün sosyal medyada dolaşırken vatandaşın bir tanesi. Vatandaş, ben diyor 700 bin TL ile diyor Tera'ya girdim diyor. Fona girdim diyor. Satış emri verdiğimde diyor 7 milyon TL idi diyor.
1: Evet.
2: Ve bu sürede yaklaşık 10 ay sürmüş. 10'a katlamış. 10 ayda 10'a katlamış. Vatandaş hep gerçek adam. Öyle bir asparagas, öbür bereki falan değil. Altında 1000'in üzerinde yorum. Ve adam diyor ki ben diyor 7 milyon TL bana diyor şimdi diyor tasfiye sürecindeymiş diyor. Ben diyor 700 bin TL istemiyorum diyor. Ben 7 milyonumu istiyorum. Diyor. Devlet diyor bu paramı versin falan bilmem ne. Kendince bir şeyler yazmış böyle. Uzun bir yazı yazmış. Altındaki yorumlar efsane. Bir tanesinin çok hoşuma gitti. Mutfağı da balkona katalım mı diyor. Ne istiyorsun diyor. Sen 700 bin lira koyup da 10 ayda 7 milyon TL'ye kağıt üzerinde. Aslında bak böyle bir para da yok.
1: Doğru.
2: Dijital olarak var. Çıkarken sen diyor millete dağıttın mı ki devlet sana versin diye. Şimdi böyle bir tartışma da var birkaç gündür. Böyle bir rakam var, biz zarardayız. İşte tasfiye süreci, devlet bizim zararımızı karşılasın. Sen kimsin ki? Devlet niye karşılasın ki? Bu da başka bir boyut. Anlatmaya çalıştığım
1: sen kimsin şişirilmiş. Ki ben orada seninle hemfikir de değilim. Şimdi şişirilmiş konusunda hemfikirim. Böyle bir piyasa değeri olan bir mal yok. Yani ortada

0: 70 bine erişmiş. Yapacak bir şey yok. Bundan bahsetmiyorum. Benim sıkıntılandığım, benim darlandığım ve düşündüğüm ve baktığım nokta bu işe son belki de 15-20 gün bir ay içerisinde gelen insanlar. Düşünsene. Elinde bir yakını vardı. Tuttu. Daha para kazanmadan tak diye para kaybetmeye başladı. Hı hı. Zaten en büyük kaçak ve kayıp bu. Mesela tüm hisseler Terra Holding'in kendisinde, pusulanın kendisinde olsaydı ve şu an itibariyle bu iş gerçekleşmiş olsaydı bizim için problem miydi? Şirketi çok değerlendirmişler ama şirketin içi boş çıkmış ve batmışlar. Bitti. Bir kişiyi ilgilendiriyordu bu iş. Yani piyasadan çekilen bir para düzleme yoktu. Ama şu an piyasada insanların cebinde var olan parayı birilerine verme hikayesi var. Burada da biraz önceki söylediğim mantıkta hani 7 milyonum işte 70 bin liraya düştü, ne yapacağım? Vallahi yapacak bir şey yok. Kar ederken 700'ü 7 milyona çıkartırken, 10 katına çıkartırken hiç ağzını açmıyordun. Doğru mu? Yani bu kârda zararın ortağı. Yani şimdi gidiyorsun, şeyde vardı bu eskiden ne yazık ki, o kâr payı dağıtımı denen bir hadise vardı. Onun da adını faize çevirdiler. Faizsiz sistemde uygulanan bankacılar da gidiyorsun. Diyor ki benim şurada şurada şurada şunlarım var, sana kâr payı vereceğim. Yani sen benimle ortak olacaksın ve biz çalıştıracağız. Çalıştırdıktan sonra ortaya çıkan rakamda kârımız ne kadar? 100 lira. 100 liranın kaçı senin? 10 lirası. Al kardeşim 10 liranı diyeceğim ve ben de sana kâr payı vereceğim idi. Şimdi orada da sistem faize döndü. Kâr payı adı kar payı ama faizin net. Yani karın net. Karın net olduğu bir işletme ve segment olabilir mi? Düşünsene. Şimdi buradaki hikayede de yani biz buradan zarar ediyoruz da razı olması, kar ediyoruz da razı olabilmesi gerekiyor. Ama sistemde şu an itibariyle sanal da olsa böyle bir gerçek para var mı?
1: Gerçek sanal, değil, sanal olarak.
0: Bak sanal da olsa bunu şöyle düşün. Adamın 7 milyonu var cebinde. Adam böyle bakıyor işe. Şu an itibariyle 7 milyonun kaç olduğu belli değil. Sistemde adamın blokesinde, kadrajında, hesabında, planında 7 milyon mu bu? 7 milyon. Ha bunun karşısında 70 bin lira alacak, 7 bin lira alacak, bundan bahsetmiyorum. Sistem üzerinde, özellikle son gelenler üzerinde hesap ettiğinde bu var. Hani bunun içerisindeki masumları ayırarak söylüyorum ama adam ben zaten paramı kazanmışım kardeşim. 7 milyonum 700'e düşmüş, yapacak bir şey yok, sana hayırlı olsun. Ama adam 7 milyonuna girmiş bugün itibariyle, dün itibariyle bu operasyonun öncesinde şu an itibariyle sana 7 bin lira verelim mi? Biz aslında tam olarak bundan bahsediyoruz.
1: Şöyle, tasfiye süreci önce 3 ay olarak açıklandı. Sonrasında 6 aya çıkarıldı. Evet. Ne yapacak? Tasfiye süreci ne demek? İşte yatlar, katlar, uçaklar, şunlar bunlar el koyuyorlar. Tasfiye sürecinde birisi 5 bin lira yatırdı. Öbürü 5 milyon yatırdı. Öbürü 500 bin lira yatırdı. Herkesin hisse, yatırdığı hisse oranında. Yani hisse dediğim, hisse kağıdı anlamında değil. Pay anlamında. Yatırdığın üzerinde bunlar bu şirketler dağıtıma girilecek. El konulan mallar, gayrimenkuller, artık neyi varsa üzerinde, parası pulu bilmem ne, dağıtılacak ve sonrasında da satıştan elde edilen gelir de o kağıtlara hisse oranında kimin ne varsa bunların dağıtımı gerçekleştirilecek. Devlet burada rakamlara, milletin yatırdığı paraları ödeme yükümlülüğü bir garantisi var mı? Hayır, yok. Burada şuna bakmak lazım. Hisse senedi olarak işlem gören firmalar, işte şu evim, bu evim, bilmem ne evim diyenler var. Şimdi şu an içeride yani söz konusu olan iki tane firma var. Evet. Biri katılım evim, öbürü bir evim. Ama hala dışarıda, isim vereyim mi bilmiyorum, örnek veriyorum, Fuzul Evi. Fuzul Ev diye firma da var. Bunlar borsada işlem görmüyor ya da bu sistemin içinde değil. Ama insanların kafasında da şu an bir soru işareti var. Etrafımızda çok duyduk. Şu ayrımı yapalım. Devlet buradaki bir olumsuz bir durumda devlet garantisinde mi değil mi? Hı hı. Devlet garantisinde değil. Şimdi bu tarz şu evim bu evimlerin tamamı yönetim ve denetleme anlamında BDDK'ya bağlı. Denetleme kurumu, bankalar denetleme kuruna bağlı. Bankaymış gibi denetleniyor. Ama bir banka gibi buradaki mevduatların ya da buradaki rakamların sigortalanması ve karşılığında da bir bankanın battıktan sonra sigorta miktarı kadar da mudiye para ödemesi gibi bir olay yok. Kanunda da yok, yeri de yok. Evet. Yani sizin şu evim bu evime koyduğunuz, bugün bu katılım evim ve bir evimden bahsetmiyorum, dışarıda şu an hala işine gücüne devam edenler için söylüyorum. Yarın bu şirketlerde bir şey oldu, devletin garanti ettiği bir rakam yok. Bunu bilin, net bir şey. Bankalarda var. O da %100 değil, onu da söyleyelim. Sigorta rakamı kadar var. Atıyorum %30'u, atıyorum %50'si.
0: Şu an itibariyle 2026 yılı TMSF mevduat ve katılım fonu sigorta üst limiti her banka için kişi başına 1 milyon 200 bin TL.
1: Senin 10 milyonun var, 1 milyon 200 alıyorsun.
0: Ben bu kadarına garanti ederim diyor. Daha fazlasını yapmam kişi başına.
1: Aslında garanti dediği şey devletin sana yaptığı bir yardım değil Mustafa.
0: Evet.
1: O banka

0: Sigortanın yapmak zorunda olduğu sigorta, oradakilerin yapmak limiti zorunda bu. Olduğu sigorta rakamı.
1: Evet. Bu. Ya şimdi sonuca şöyle bakalım mı? Bir, piyasada bir güvensizlik oluşturuyor mu? Evet, oluşturuyor. %100. Sistemde bunun böyle yapılmaması gerekiyordu. Buna hepimiz şu an itibariyle kabulüz, hemfikiriz. Ama devletin bizden önce hemfikir olması gerekiyordu. Borsa İstanbul'da bunları açarken, kesinlikle, denetlerken vesaire yaparken daha kontrollü gitmesi gerekiyordu. Kesinlikle. Bu kadar uçurumlar çıkarken sen neredeydin kardeşim derdik. Şimdi Tayyip Bey bir açıklama yapmış. Tayyip Bey diyor ki süreçle alakalı bunu diyor fon soruşturmasında Türkiye ekonomi yönelik bir risk olmadığını söylüyor. Ardından da diyor ki son günlerde gündemi meşgul eden fon soruşturmasına yönelik soruya yanıt veren Erdoğan, finansal sisteme ya da Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu olmadığını söyledi. Erdoğan, sorumluluğu olan kim varsa bunları hukuk önünde hesap sorulacak. Bu konuda en küçük bir tereddüt bulunmayacaktır demiş. Çok pardon. Sermaye piyasalarının sınırlı bir aranda belli sayıda fonla ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimizde ne de Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bazı gözaltılar, tutuklamalar var. Şunun bilinmesini isterim. Sorumlu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacak. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalı. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanlığımızı tedirgin etmeye hakkı yok. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem son derecede hassas yürütülmesi önemli. Bizim de talimatımız bu yönde. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuk ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbire ihtiyaç duyulursa bunların hayata geçirilmesini sağlayacağız demeyi. Şimdi Tayyip Bey bu anlamda hukuken doğru bir atakla sonuna kadar gideceğiz demiş. Aslında sondaki söylediğini ilk başta yapmamız gereken hadise.
0: Tabii. Tedbirleri önceden alalım.
1: Tedbir almamız gerekiyordu. Şu an itibariyle Türkiye'de 500 bine yakın insan fon piyasasının içerisindeymiş.
0: Doğru.
1: Böyle bir veri var. 400 küsür bin, 480 küsür bin mi filan
0: herhalde. Şöyle, fon hissesi olan yaklaşık 550 bin ama bu 550 bin mağdur var değil. Yaklaşık bu mağdurlar, yani bu 7 tane şirket, işte Pusula'ydı, evet, Teray'dı, öbürüydü, Bereki'ydi. Onların hissesine sahip olan yaklaşık 132 bin kişi.
1: 132 bin kişinin mağduriyeti var. Bu da evet, bir önemli bir rakam.
0: Kiminin 5 bin lira, kiminin 5 milyon, kiminin 50
1: milyon. 50 milyon, onu bilmiyoruz. Evet. Bu saatten sonra bu problemin çözülmesi, Tayyip Bey'in söylediği gibi Borsa İstanbul'a güveni ya da Türkiye ekonomisine güvenini değiştirmesini istiyorsak da bundan sonraki yapısal tedbirlerin çok net ortaya konulması ve yapılması gerekiyor. Yani bu saatten sonra devletin gözü önünde bazı şeyler cereyan ederken vatandaşa efendim yapmasaydınız keşke diyebilecek duruma gelmememiz gerekiyor. Özellikle bu tür farklı yerlerde. Şimdi vatandaş yanlışlıkla yoldan karşı karşıya geçer. Bu arada araba çarparsa geçmeseydin kardeşim. Çünkü bu işin bir kuralı var. Bak, sana geçme dedik. Buradan geçiş yasak dedik. Ya da araca sen burada duracaktın, durmamışsın. Yayanın zararı var. Yaya hayatını kaybetmiş, sakatlanmış, kaza yapmış. Bunun cezası var diyebilecek durumdayız. Bak, trafikteki kliklerimiz ne kadar güzel. Bu fon piyasasından tutun da mali piyasalara kadar burada da aynı şekilde geçerli. Çünkü biz her defasında bunu atlatıyoruz. Bunu yok sayıyoruz. İş işten geçtikten sonra, başımıza bir işten iş geldikten sonra haydi tüm sistemi değiştiriyoruz. Şimdi Bolu'daki yangın faciasından sonra otellerdeki yangın mevzuatının, belediyelerdeki iş mevzuatının tamamını değiştirmek zorunda kaldık. Doğru mu? Depremden sonra yapı yönetmeliğini değiştirdik. Hem de birkaç kez değiştirdik. Givli beton dedik, zemin etüdü dedik, onu da dedik, bunu da dedik, değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi fon piyasasında vurgun yaşıyoruz. Bununla alakalı tedbir almamız lazım. Okullarda saldırı yaşıyor. Bununla alakalı tedbir almamız lazım. Devlet her yere yetsin mi? Evet, devlet her yere yetsin. Ama yeterken de kastettiğimiz şu değil. Okul saldırısında olduğu gibi herkesin başına polis koyacak falan değiliz. Yani böyle bir derdimiz yok. Ama kuralı, kanunu, manzumeyi belirleyip devletin elinde ve Borsa İstanbul gibi kurumsal bir alanda siz fon piyasası satıp sonra bununla karşı karşıya kalıyorsanız efendim piyasanın itibarı çok düzgün diyemeyiz. Şu an itibariyle piyasada da baktığımızda geriye yönelik o puan kaybını da gördüğümüzde, ki TMSF'nin vesairenin baskılamasına rağmen, bankaların baskılamasına rağmen bunu gördüğümüzde çok da sağlıklı bir noktada olmadığımızı da açıkça belirtmek lazım. Dün Adalet Bakanı diyor ki dijital suçlar ve dezenformasyonlarla alakalı bizim haber bültenimizde vardı. Tüm adliyelerde birer büro oluşturacağız dedi. Bence önemli girişimlerden bir tanesi. Diyor ki dezenformasyonla mücadele ve dijital suçlarla alakalı biz adliyelerin içerisinde, her il adliyesinde ama ya da her bölge adliyesinde her neyse bürolar oluşturacağız, oluşturmamız lazım dedi. Bunu söylerken de sabah baktığımda çok daha rahat gördüğüm bir hadise, dezenformasyonla mücadele devletin önemli bir operasyon olarak gördüğü noktasında hemfikir olabiliriz. Ankara'da dün işte yine aynı noktada mesela külliyenin etrafındaki tüm billboardlarda, alanlarda vesaireler dezenformasyonla mücadele mesajları var. Yani buna inanmayın, her şeyi yaymayın, her şeyi yayınlamayın vesaire gibi. Burada bu hikaye, yani Adalet Bakanı'nın söylemiş olduğu hikayede başka bir iş çıkıyor. Adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuracağız demiş. Buraya kadar her şey güzel. Dezenformasyon yani yanlış bilgiyle mücadele, doğru mu? Yanlış, yayılmaması gereken bilgiyle mücadele. Geç kalınmadan, temelinden, kökünden çözmemiz gereken bir esprimiz var burada. Yani birisi diyor ki Halil Bey aslında şöyle şöyle şöyle diyor. Şimdi iş yayıldıktan sonra Halil Bey'in tüm ailesini vesairesini etkiledikten sonra dezenformasyonla mücadele etsek ne olur, üretmesek ne olur? Bu aslında böyle değildi diye açıklayana kadar Halil Bey belki de hayattan kopuyor yani. Ama şimdi devletin anladığı dezenformasyonla mücadele ile bizim anladığımız dezenformasyonla mücadelenin arasında farklılık var. Şey hatırlıyor musun? Dezenformasyonla mücadele merkezi diye bir hesap açtı devlet, İletişim Başkanlığı Halil'ciğim. Yaşanan hadiselerle alakalı mesela İHA'lar şöyle şöyle, dezenformasyonla mücadele merkezi diyor ki hayır bu böyle değil, bu yanlış bilgi. Bizim aslında durumumuz bu, bundan ibaret diye açıklamalar yapıyordu. Bu açıklamalara dikkat ettiğimizde Adalet Bakanı'nın söylemiş olduğu yerle alakalı bir tereddütüm var. Dezenformasyonla mücadele acaba sadece devletle alakalı ya da iktidar muhalefet kavgası arasında söylenen sözlerle alakalı mı, yoksa vatandaşı da etkileyecek mi? Mesela burada misal veriyorum ya, yani X belediyesinde şunlar neler oluyor diye başlık atılan bir haberle alakalı da bölgelerdeki dezenformasyonla mücadele merkezi hareket edecek mi? Yoksa iktidara yöneltilen sorularla alakalı misal veriyorum. Biri diyor ki hakikaten bunlar da yaşandı ama yani bu da ne yazık ki acı tarafı. Ne olsun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın diyor şu kadar parası İsviçre Bankası'nda diyor. Oğlunu şuraya yerleştirmiş diyor. Misal adamın oğlu bile yok belki de, ya da torunu, ama atıyor yani oradan bir satır bir Tol şey yazıyor.
0: Arabaları İtalya'da yapıyor, tabii, gemilerle limana geliyor.
1: Aynen öyle yani, şimdi bununla mücadele edelim mi? Kesinlikle edelim. Yani bak devletin üst düzeyi dahil olmak üzere devletin mücadelesinde burada kesinlikle varız. Ama mesela ortaya çıkan tabloda doğru yanlış diye dezenformasyon DMM'lerin yaşattığı hadisede CHP'ye cevap vermek, toplum önünde muhalefet özellikle seçim dönemindeki algılara cevap vermek ve bunun üzerinde kalmıştı. Şimdi geliyoruz yerele. Kayseri'de dezenformasyonla mücadele merkezi oluştu. Ne anlatsın bize? Bölgedeki DMM ne anlatsın bize? Şimdi Cumhurbaşkanı aslında öyle değildi, böyle yaptı diye mi anlatsın? Yoksa burada yerelde yaşadığımız, ne yazık ki içinde olmamıza rağmen basının ya da basın kaynakları dışındaki sosyal medya kullanıcılarının atıp tuttuğu ve popüler hale gelen şehir efsaneleriyle mi konuşsunlar? Yaşamadık mı bunları? Yaşadık. Mesela dediler ki WhatsApp gruplarından yaydılar. X mahallesinde şöyle bir şahıs görüntülendi. Çocuklarınızı koruyun. Çıkmadı mı bu haberler? Çıktı. Kim bunun tersini söyledi?
0: İşte acaba orası büro gibi mi kullanılacak, benim anladığım? Hı hı. Şimdi kalkıp da Kayseri'de yerel haberleri takip edip yerelde mi cevap verecek? Senin kastettiğin bu. Ya da vatandaş olarak benim komşum bana bir iftira attı. Bahçesinde el arabası kazması küreye çalınmış, benden biliyor. Hı hı. Bunu da mahalleye yaymış.
1: Evet.
0: Ben gidip oraya vatandaş olarak adliyeye gidip benim komşumdan dezenformasyonla alakalı bu müracaatımı yapacağım. Ya da oradaki büronun işi benim komşumla aramda olan sürtüşmeyle uğraşmak mıdır? Ya da yereldeki çıkan haberlere karşı yerel cevap mı verecek?
1: Şimdi zaten tam da bahsetmek istediğimiz yer burası. Şimdi depremi...
0: Ya da çok özür diliyorum. Buyurun. Ya da şikayete dayalı işlem mi yapacak? Yoksa reysen, yani şikayet olmadan kendisi yerel haberleri takip edip kendisi bir açıklama mı yapacak? Bunlar çok farklı şeyler.
1: Şimdi burada biz deprem döneminde bunu yaşadık ve o zaman deprem kriz döneminde, kriz AFAD'daki toplantıda biz Vali Bey'den rica etmiştik bunu. O da haklısınız, bunu yapmamız lazım dedi. Bugüne kadar da yapılmadı. Biz aslında bunun yerel ölçekli bir operasyonel biriminin kurulması gerektiğini söyledik. Sebep şuydu. Deprem zamanı, o günü hatırla Ali'cim. Bu stüdyoda beraber yayın yaptık seninle deprem sabahında. Vali Bey Maraş'a yeni geçiyordu. Canlı bağlantıyla bağladık. Kayseri'deki duruma bakıyoruz. Bir sürü kaynaktan şu geliyordu. Belsin'de 3 bina yakıldı, Erkilet'te şu kadar kişi kaldı. Doğru mu? Bu bir dezenformasyon mu? Evet. Halkı korkutacak, ürkütecek, yerinden çıkartmayacak başka bir hikaye. Mesela aynı günlerin akşamlarında gece 2'de deprem olacak. Yaşandı mı bunlar? Fazlasıyla yaşandı. Peki buna cevabı kim verecek? Şimdi biz bir basın kuruluşu olarak sağ olsunlar vatandaşlarımız bizlere güvenirler. Böyle bir şeyin aslı yoktur diye cevap veriyorsun. Oldu ya sen aslı yok diye cevap verdin ki bunun kahinliği yok. Saat 2'de değil de saat 1.30'da deprem oldu. Bir daha sallandın ufak bir. Kime ne anlatabileceksin? Şimdi burada birinin sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor. Ve bu sorumluluğu üstlenerek dezenformasyonun önüne geçmesi gerekiyor. Ben burada komşu ilişkilerinde komşum bana şunu dedi. Bunun nerede? Dezenformasyonla mücadele merkezi. Bizim işi değil. Ama biz burada yerel basında şunları yaşıyoruz mesela. Diyor ki Halil Bey'in böyle böyle iştirakleri kim neden soracak acaba? Şimdi Halil'e soru soruyor. Soru sorarken hedef alıyor. Hedef alırken de Halil'i sıkıştırıyor. Bir bakıyorsun Halil'le alakalı bir ne derler şehir dedikodusu dönmeye başlıyor. Halil böyleymiş duydun mu? Halil böyleymiş kulaktan kulağa. Çünkü kötü haber asparagas haber iyi haberden daha hızlı yayılıyor. Ve bir bakıyorsun Halil Bey'i hedefe koymuşlar. Halil Bey artık suçlu. Şimdi peki bu suçu nasıl engelleyeceğiz biz? Dezenformasyonla mücadele merkezi yani bir kötülük varsa Halicim, bir kötü alan varsa bir yerden işte atıyorum koku geliyorsa sadece oda spreyi mi sıkarsın kokunun kaynağını mı kesersin?
0: Şimdi öyle de bu sefer bak şöyle düşün medya sektörünün içindesin. Senin de benim de ya da medyada birbirleri üzerinde ya da bir medya sahibi işte X bir doktor. Yanlış işlere bulaşmış. Hı hı. Neler oluyor şu hastanede deyip bunu fazla seyrediyor. Bunu doğrusunu anlatmak, daha doğrusu avukatlığını, Mustafa Bayram'ın, Halil İbrahim Öztürk'ün avukatlığını yapmak dezenformasyon biriminin görevi mi? Şimdi benim kafamda böyle deli sorular var. Yoksa işte kişilerin, şahısların ya da şirketlerin birbirleri arasındaki çıkan sözlü ya da yalan yanlış bilgilerin cevabını vermek mi ki işi değil zaten. O zaman avukat oluyor. Evet. Yoksa kurumlara yönelik olarak çıkan haberlerin doğrusunu söylemek mi? Büyükşehir Belediyesi'nde ihalede neler oldu? İhale alan şu başkanın neyi oluyor? Gibi bir habere cevap vermek mi? İşte buradaki amaç dezenformasyon. Kurum kuruluşlar devlete bağlı kurum kuruluşlar mı? Yoksa vatandaş ya da şirketler nezdinde de bu sistem çalışacak mı? Bilmiyorum. Ama eğer vatandaş nezdinde de çalışacaksa o zaman o kurum avukat
1: şimdi şöyle oluyor. Olsaydı.
0: Hani bilmediğim için de sadece.
1: Tabii ki Orta Anadolu çalışıyor olsaydı. Hı-hı. Şimdi kepenkin dedik ama varsa ki çalışıyor. 1500 kişinin çalıştığı bir alan. Ve bugün itibariyle CEC'ye çalışırken şöyle bir haber geçseydi. Orta Anadolu'da iş sözleşmeleri feshedilecek adamlar finansal zorlukta ve batıyor. Misal. Böyle bir şey yok zaten. Bu bir dezenformasyon. Hı-hı. Böyle bir haber çıksaydı. Adam bu haberin üzerine bankacılığı iyi kötü anlayan birisin. Biz böyle bir haber üzerine ne yaşarız? Söylentilerle beraber insanlar şuna başlıyor. Efendim benim alacağım verir misin? Başlıyor mu? Başlıyor. Şimdi döndük alacağını verme hikayesine. Çalışan tedirgin, alan tedirgin. Bu haber bir firmanın batışına sebep olur mu? Olur. Elimizde böyle bir imkan var. Batabilir yani. Şimdi bu da bir dezenformasyon değil mi? Şimdi tamam özel şirketi ilgilendiriyor. Burası ayrı bir hadise. Belli bir büyüklüğün üzerinde küçüklüğünde bilmiyorum. Ama ben şöyle bakıyorum bir şey. Dezenformasyonla alakalı biz basın ve sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgiyi doğrulamak ya da teyit etmek adına. Yani işte Halil benim paramı aldı da vermiyor. Ben bunu bilemem. Git mahkemesi orada. Şimdi o zaman ne yapacağız? Halil mahkemeye yönlendireceğiz. Bu bir. Halil'le alakalı bunu haber yaparak bu işi çözeyim diye niyetlenen gazeteciye ya da sosyal medya kullanıcısına bir saniye diyeceğiz. Bu alacağın belgesi elinde mi? Elinde mi senin? Şimdi çok güzel bir şey söylüyorsun. Şu doktorla alakalı şu hastanede neler oluyor? Gazetecinin işi bu değil. Gazetecinin işi bu hastanede bu doktorla alakalı olan işin evrağını eline almak. Evrağı doğrudan göstermek doğru mu? Yayınlayıp bakın şu tarihte şu belgeyle şu güvenlik kaydıyla şu hasta şikayetiyle şuyla buyla şu mahkeme kararıyla burada böyle bir problem var demektir. Şimdi dezenformasyonla mücadele merkezini yapmak tek başına yetmeyecek. Basın kanununun içerisindeki iştiraki ve uygulama müeyyidelerini de değiştirmemiz gerekecek. Bunu ben içinse ben için de lazım. Şimdi haberi geçiyorsun. Biz geçtiğimiz ay bir kez yaşadık bunu mesela kendi içimizde. Çok gereksiz bir hadise ama yaşadık. Yani hatırlıyor musun o haberi bilmiyorum. Yani şehir hastanesinde biri kahve makinesini temizliyor. Hı. Önce yeri siliyor, sonra onunla kahve makinesinin malzemelerini siliyor. Ortada bir siyah hatta gri renkli bir kova var. Hı. Bizim arkadaşlar da geçmişler. Şimdi firma sahibi yana yana arıyor. Birkaç kayıt daha gönderdi. Evet adam haklı, biz yanlış yapmışız. Bizim gri kova olarak kirli su görünümündeki gri kova olarak gördüğümüz şey aslında kovanın kendi rengiymiş. Ve üzerindeki bez, yani diğer türlüsü zaten kabul edilemez ama üzerindeki bez de o bez değil. Şimdi kirli kova değil de normal kova olunca, malzeme kovası olunca problem bitiyor. Şimdi ne yaptık? Özür diledik. Yani yanlış anlaşılmış durum bundan ibaret ve bu böyle bir şey yok. Ha, vatandaş da bize yürümüş oradan, işte böyle yapıyorsunuz, siz şöyle yapıyorsunuz. Ya kardeşim, yani son bir yılın içerisinde bir haberdir bu. Ve bu aleni olarak bilerek isteyerek yapılan bir şey değil. Görüntüyü sana da atsam böyle iş mi yapılır, ayıp kardeşim dersin. Yani biz görüntü manipülasyonuna gelmişiz ve bunu çeken de bize bu ifadeyle, o da öyle görmüş çünkü, yani onun da bir art niyeti yok. Oradaki kahve makinesinden ne istersin yani? Ama şimdi sen beni bu anlamda denetlemez ve serbest bırakırsan, ben paraya her ihtiyacım olduğunda, alanda nüfuza her ihtiyacım olduğunda, bunun eniştesi, bunun damadı, bunun kızı, aile ilişkilerine kadar girecek olursam ve burada dediğim gibi sadece kamu değil özel sektör için de bağlı. Yani atıyorum KOBİ ve üstü işletmeler için bağlı, hiçbir şey yapmıyorsa. Çünkü bu şuradan bir haber çıkıyor. Şu işletmede neler oluyor? Burada bu olmuş. Ya kocası Şahin çocukları. Yaşadık kaç gün öncesine kadar hadise. Firmanın içerisindeki bir operasyonel alan var. Herkes için bir magazin konusu. Her an için. Ya bak Salih Bey'le sadece tanışırız. Senin eski hukukun vardı diyor. Tanışırız. Yani merhabalaşırız. Hepsi bunlar ibaret. Bugüne kadar gram ticaretim olmadı. Ya ayıp değil mi kardeşim? Şehrin bir markasını bu hale getirmek. Ayıp değil mi Allah aşkına? Şimdi bahsettiğimiz marka bugüne kadar Made in Kayseri demiş, onu da demiş, bunu da demiş. Bir şekilde ürün üretmiş. Bir şekilde piyasada var olmuş ve belli bir miktarda da çalışanı var. Niye hedef alıyoruz? Bize para vermiyor. Böyle mi bakacağız hikayeyi? Şimdi o zaman biz dezenformasyonla mücadele merkezlerini harekete geçirmek için basınla alakalı kanun ve hukuku da harekete geçirmemiz lazım. Ben bir basın mensubu olarak bunu söylüyorum. Bunu her platformda da söyledim. Yazdıklarım ve yayınladıklarımla alakalı hukuki sorumluluğu üzerime almayacaksam bu işi yapmayacağım. Hukuki sorumluluktan kastettiğim şey de sadece halkı yanıltıcı bilgi vesaireden bahsetmiyorum. İnsanların kendi nevi şahslarında kenara sıkıştırabilecek, asparagas olabilecek ve insanları bir noktada böyle köşe sıkıştırıp yanlış hamleler yapmasına ya da iş sağlıklarının değişmesine, finansal rahatlıklarının değişmesini sağlayabilecek uygulamaları yapmamamız gerekiyor. Bunu kamu üzerinde de söylerim, özel sektör üzerinde de söylerim. Adalet Bakanı çok doğru bir karar vermiş. Yani böyle bir operasyon yaparak, ama bu operasyonu yaparken ben şimdiden söylüyorum, bunun yan operasyonlarını beraberinde kullanmamız ve barındırmamız lazım. Yoksa yaşıyoruz. İşte diyor ki belediye başkanının yanında şunlar şunlar çalışıyor, şu ilişkileri varmış. İspatı var mı? Vur tepesine. Hiç sıkıntı yok. Ben bunu gazeteci arkadaşlara da söylerim. Yani elimizde bir malzeme var Halil'cim. Kamuda, vırtta, zırtta vesaire. Ve olay çok net. Tamam, bunu yayınlayabilirsin. Sen gazetecisin. Ama mesela şöyle yapıyoruz. Halil Bey hakkında ortaya çıkan iddialarda sokak Halil Bey'in işte saçlarının olmadığını söylüyor. Ya kardeşim, sokak niye böyle bir şey söylesin? Sokağın işi gücü yok mu? Hakkında böyle böyle söyleniyor. Kim söyledi? Haber kaynağım açıklamıyor. Böyle bir şey var mı ya? Haber öyle bir geçiyorsun ki tüm kamuoyu bunu merak ediyor ve bunu söylüyor. Bu haber olacak kadar önemli ve Halil Bey'in şapkasını hiç çıkartmamış, hiç görmemişler ama saçı var mı yok mu, biraz paravagastan bahsediyoruz. Sebep? Yaşamadık mı? İşte yani yapay zeka görüntüleriyle ya da Gezi döneminde salak saçma görüntülerle insanları manipüle eden grupları yaşamadık mı? Ne farkı var bunun buradan? Yani illa devletin mi zarar görmesi gerekiyor? Kurumlar, şahıslar, siyasi figürler zarar görünce boş ver canım olsun mu diyeceğiz? Bunun için aynısını CHP içinde, Yeni Parti içinde, İYİ Parti içinde, hepsi içinde düşünürüm. Dezenformasyon yanlış bilginin önüne geçilmek içindir. Ve yanlış bilginin önüne geçeceksek basınla alakalı hukukumuzu ve kanunumuzu da bizim çok net belirlememiz lazım. Yoksa ben yazdım, sen kendini topla. Şimdi geçen bir tanesi yazıyor, şu kadar şey kayıp. Ya adamın 10 yıllık kapasitesi o kadar değil. Ama diyor ki şu kadar şey kayıp. Sonuç, takipsizlik. Sebep, halkı yanıltıcı bilgi değil mi kardeşim bu? Sen insanlara bu gazı vermiyor musun? Ortada kayıp olan bir meta da yok. Elinde bununla alakalı hiçbir evrak yok. Ama dönüyorsun, hukukun önüne gidiyorsun. Hukuk diyor ki yani tamam takipsizlik verdik, gazeteci iddiasını söylemiş diyor. İddiasını ispatlamakla zorundayız biz bence. Yoksa sadece karnımızdan konuşarak bu işi bitiremeyiz. Mesela dezenformasyon bildirim servisi DMM neler yayınlamış başlıklarıyla söylüyorum. Sadece şu ana kadar Türkiye genelindeki dezenformasyonla mücadele için Harp Okulu mezuniyet törenlerinde askeri bando tarafından icra edilen maaşlara ilişkin iddialar ve TSK'da bazı maaşların yasaklandığı iddiasını dezenforme etmiş. Azınlık okullarında çeşitli kısıtlamalar, Somali Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiği iddiası, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiası, İzmir'de şehit polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği, adının silinmek istediği iddiası, ailem güvende operasyonu, evlerde elektrikler aç şarjına büyük cezalar kesileceği iddiası, orman yangınlardaki mücadele ve araç sayısıyla alakalı iddialar vesaire vesaire. Hadise bu. Yani buradan şuna çıkıyor. Mesela diyor ki Türkiye'ye yönelik dış kaynaklı bir psikolojik harekat başlatıldığı iddiası diyor. Tamamen ülke menfaatleri ve ülkeyle alakalı söylenen şeylerle alakalı bir dezenformasyonla mücadele söz konusu. Ben bunun bir kademe daha genişlemesi gerektiği taraftarıyım. Yani sadece bu iddialara yön vermemek lazım. Mesela elektrikli araçlarla alakalı Halil'ciğim, bunu sen de okumuşsundur. Senin de elektrikli aracın var. Evlerden şarjlara büyük ceza ve vergi gelecek haberini hepimiz okuduk bir yerlerde. Dezenformasyonla mücadele merkezi bunun böyle olmadığını söylemiş. Haberin var mı?
0: Var.
1: Düştüm
0: onu. Onu da okudum. Yani böyle bir ceza olmadığını, dezenformasyon birimi böyle bir şey yoktur, biz böyle bir ceza vermeyeceğiz demesinden öncesinde de böyle bir şey olmadığını biliyordum zaten.
1: Biliyorum,
0: konuyu araştırdığım için.
1: Hayır, ben kastettiğim ya şimdi kendini, şimdi ben o habere inanmadım. Yani inanılacak durum daha sonraki. Evet. Şimdi şey çıkarttı mesela, iki ülke üç ülke yol vergisine geçmiş elektrikli araçlarla alakalı filan. Bu daha gerçekçi bir haber. Şimdi sosyal medya hesabında diyor ki mevcut şarj cihazlarının söküleceği, yeni bir düzenlemeye gidileceği, evlerde aracın şarj edenlere yüz binlerce liralık ceza kesileceği gibi bir sürü sosyal medyada asılsız asparagas ama koşan, yürüyen. Çünkü şöyle yapıyorsun mesela, bunu gördün ya, hah bir o eksik kalmıştı, gel bir de ondan çıktı şimdi. Vatandaş zaten sinirli ve diyor, sinirli olmasa da ya düşünsene evinde elektrikçi, ha bunu da mı buldum filan diyor, yardırmaya başlıyor. Yardımcı ne oluyor? Etkileşim alıyor, gönderi büyüyor, daha fazla insana ulaşıyor. Normalde birinin görüp ya deli saçması bu, boşver kardeşim deyip 500 kişide kalabilecek gönderiyi 5 milyon kişiye ulaştırabiliyorsun aynı mantıkla. Dezenformasyonla mücadele merkezi diyor ki bunlar diyor, böyle bir hadise yok. Hatta istiyorsanız metni bile okurum. Elektrikli araçların evlerde, apartman, site, otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklama kesinlikle söz konusu değil. Yapılan düzenlemelerin temel amacı çok katlı binalarda elektrik tesisatından proje dışı, izinsiz ve tekniğe uygun olmayan bireysel müdahalenin önüne geçmek, olası yangın kaza risklerini engelleyerek vatandaşlarımızın can mal güvenliğini sağlamak. İkiden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda şarj üniteleri bina yönetiminin bilgisi dahilinde gerekli izinler alınarak ve ihtiyaç halinde proje tadilatı yapılarak onaylı projeyle teknik güvenlik standartlarına uygun şekilde kullanılmalı. İddia edilen cezalar ise elektrikli araçların evde şarj edilmesine getirilen bir kısıtlamadan değil, sayaç dışı bağlantı, kaçak ve usulsüz elektrik kullanımı gibi hali hazırda yürürlükte olan mevzuat ihlallerine yönelik vatandaşlarımızın güvenliğini merkeze alan teknik düzenlemeler çarpıtılarak panik ve güvensizlik ortamı oluşturmayı hedefleyen asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemli rica olunur. Cuk.
0: Çok güzel açıklama.
1: Kaç kişi yayınladı? Yani. Şimdi tekzip hakkı şöyle bir şeydir Halil'ciğim. Ben sana hakaret ediyorum ya da seninle alakalı yanlış bilgi veriyorum. Ben sen gidiyorsun mahkemeye, şikayetçi oluyorsun. Aynı yerde, aynı sütunda, aynı manşette geçer. Mesela gazetelerde öyledir. Şimdi gazeteyi nereden verdin bu haberi? Manşetten verdin. Tekzibi manşetten yaparsın. Cüzden kocaman tekzip yayınlıyorsun. Çünkü niye? Aynı orantıda mütekabiliyet gibi düşün. Şimdi televizyonda ana haber bülteninde çarpmışsın sen adamı. O zaman tekzibi ana haber bülteninde yapacaksın. Doğru mu? Özrünü orada diyeceksin. Şimdi DMM işlere rast gelsin. Güzel bir açıklamayla geçmiş. Kimin haberi var? Aynı hesaplarda biz bunu geçtiğimizde geçebiliyoruz mu? Hadi geçtik. Bunun bu kadar etkileşimi olabiliyor mu? Çünkü sosyal medya 1000 kişilik hesapta da 1 milyon kişilik hesapta da farklı etkileşimler alıyorsun gönderinin kendisine göre. Şimdi kastettiğim nokta da bu. Kaynağı ve bataklığı da çürütmemiz gerekiyor. Yani bununla alakalı çürütme nasıl yapılır? Bu haberi yayınlayan arkadaş kim? Halil Bey. Gel Halil'ciğim. Gel. Sen böyle bir şey yayınlamışsın. Araştırdın mı? Baktın mı? Haberci misin? Bunların hepsine baktık. Ben mesela yorum yapabilir. Bence böyle olacak. Ben böyle olacağını düşünüyorum. Bu bir yorum. O zaman Halil'e sen gerekli cezayı verirsen sorunu çözeriz. Ama Halil cezasız kalıyorsa, takipsizlikle kalıyorsa, yaptığı ve yazdığı yanına kar kalıyorsa, koskoca devlet bunlarla alakalı tüm illerde birim kurmaya ve sana cevap vermeye çalışıyorsa ve biz hala hareket etmiyorsak, burada da bence bir problem var. Dezenformasyonu kökünden çözmemiz, cezasıysa cezasını vermemiz gerekiyor. Bakın yanlış anlamayın. Elinde evrağı kaynağı bilgisi olmayan verilerle alakalı bunu çok rahatlıkla söylerim. Yani şimdi dönüyoruz biz de sayfada etkileşim alsın diye. Elektrikli araçlara yeni düzenleme, evlerdeki şarj kaldırılacak dediğimizde ne olur? Evinde şarj olan adam gelilmez mi bununla alakalı?
0: Bir tane yorum olur aslında.
1: Şimdi mevzu etkileşim almak mı, haberi doğru vermek mi? Şimdi son yaşamış olduğumuz Manisa olayında da bunun benzerini yaşadık. Sadece dezenformasyon değil, doğru haberi vermeyle alakalı da çat daha 3-5 saat 6 saat geçmeden haber yasağıyla alakalı karar geldi. Olmalı mıydı haber yasağı? Yoksa basın bunu ne yapıyoruz biz ya, böyle şey mi olur mu demeliydi. Ertesi gün hatırlıyorsun belki de, ertesi gün şeyimiz var, sen söyledin. Bir başka yerde elinde tüfekle çocuğu emniyet görevlileri gördü ve yakaladı. Sebep? Bir önceki gün sen bu veriyi verirsen, tüfeği de kullanabiliyormuşsun dersen çocuğa, gözünün içine sokarsan, olacak hadise buna doğru dönüyor. Sadece haberi yayınlayanlar mı? Yok, sosyal medyada buna dahil, internet siteleri de dahil, televizyonlarda dahil, Telegram grupları da dahil, her yer dahil. Görüntüyü görmek için, nasıl olmuş diye bakmak için herkes böyle bir merakta. Görmek zorunda mıyız? Dün Ankara'da, ya üzülerek söylüyorum bunu, eski eşi kadına sokak ortasında öldürmüş. Ve kadının son anları var. Kadının kafasından kanlar akarken son anları var. Bunu niye yayınlarız? Kime ne faydası olsun diye yayınlarız? Var mı bir faydası kimseye, bir sağlığı? Daha sonra başkaları için başka bir sebep. Efendim, DMM ile alakalı...
0: Işte tam da bu nedenle geliyor işte. Yani birilerini kendisine menfaat sağlayacak, farklı yönden menfaat sağlayacak paylaşım yapmasın diye.
1: Evet.
0: Çünkü o işin içinde çocuklar ve aileler var. Bunlar olumsuz etkilenmesin diye. Çünkü daha bu çocuğun, Manisa'daki olaydan bahsediyorum. Saldırıyı neden, ne için, kimle, neden, PKK'nın elemanı mı, işte X bir radikal örgütün elemanı mı, kendi kendine yaptığı eşek sıpasını kendi kendine aldığı bir karar mı, değil mi? Tüm bunların bilinmezliği içerisinde toplumda infial oluşturacak, farklı manalara gelebilecek, birileri de etkileşim adına yalan yanlış bilgilerle paylaşım yapmasın diye yayın yasağı geliyor. Yayın yasağı gelmeli mi bu tarz olaylarda? Net bir şekilde gelmeli. Bizim için önemli olan başlangıçta, yani önemli olan dediğim, özür dilerim, doğru telaffuz edemedim. Haberci için önemli olan konu nedir? Ortada bir olay var, yaralanan var, bir vukuat var.
1: Bu
0: gazeteci
1: kadar.
0: Bunu verir önce, nedeninin içinini gelişmeler oldukça, savcılık ya da emniyet açıkladıkça söyler. Ama orada bir kendini bilmez, iş bilmezin biri, etkileşim alacağım bilmem ne dedim, bunu DAEŞ yaptırdı, hı hı, diye bir başlık atsa, al bakalım uğraş.
1: Aynen,
0: bunu
1: aynen.
0: PKK yaptırdı. İşte tam da bir de çözüm süreci içerisindeyiz ya. Ya da bunu şu yaptırdı dediği anda olay bambaşka yerlere gidip ayıkla pirincin taşını
1: durmaya
0: gelmesi durumu işten bile değil. Bu yüzden de sen istediğin kadar dezenformasyonla yap, orada zaten algı oluşmuş. İnsanlar, milyon milyon insanlara ulaşmış. Bunu %50'si inansa, sen doğrusunu 500 defa anlat, geçmiş olsun. O algıyı değiştiremez. Bazen de işi baştan, dezenformasyon yasasına gerek kalmadan baştan önlemini alıp kapıyı kapatmakta fayda var.
1: Kesinlikle.
0: Tabii ki her olayda böyle mi olmalı? Asla. Ama bu tarz bilinmeyen, sebebi sonucu etkileri bilinmeyen konularda da yayın yasağı olması bence doğru.
1: Yok yok, yayın yasağı yapılsın, yapılmasında değilim. Ben sadece yayın yasağına gerek kalmayacak kadar bilinç ve kanuni müeyyideye ihtiyacımız var. Yani yok şimdi hep konuşuruz ya, Avrupa bizden daha bilinçli falan değil, kanunları net uyguluyor.
0: Canını
1: net uyguluyor. Net uyguladığı için sen bu fanteziye girmiyorsun. Diyorsun ki bunu yaparsam ben buradan canım yanar, yapmayayım. Bizde öyle olmuyor. Kanunun bir de bu yöntemi varmış, buradan da içtihat varmış, buradan da bu varmış. Adam hakaret ediyor, nasıl suçsuz kalırım diye bunun derdine düşüyor. Hakimin inisiyatifi yoksa ya da hakim başka şeylere takılıyorsa geçmiş olsun.
0: İşte sonrasında bir tanesi çıkıyor, kendine gazeteciyim diyen biri, bir devlet büyüğüne, bir kamu kurumu görevlisine şahsi menfaatlerini ön plana çıkarak hiç olmayacak kendince dalga geçme, evet, kendince hakaret etme, kendince oh olsun gibi bir haber de yapabiliyor. Ama kendini takip eden, kendi cenahı bile bu adamı eleştirirken bunun tamamen gazeteci şahsi iş mi yapar, toplum için mi yapar? Değil mi? Bir sanatçı, bir şarkıcı, bir şair şiir kendisine mi yazar, herkese mi yazar? Duyulsun ister değil mi? Şarkıcı konser verir, on binleri toplar. Yoksa evinde kendi kendine de şarkı söylemeyi bilir. O zaman şarkıcı olmuyor. Ben de yapıyorum onu. Ha, o zaman gazeteci de ben kendi kendime yapıyorum. Ya kimse beni okusun okumasın, benim böyle bir derdim yok, benim böyle bir kaygım yok, ben kendim yazdım. Yok arkadaş, öyle bu işin içinden sıyrılamazsın. Gazeteciyim diyorsan toplum için varsın.
1: Evet.
0: Haber için varsın. O zaman yazdığın her şeyde senin takipçilerini algı anlamında olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. O zaman yazdıkların her şey senin kendi kişisel görüşün değil, her şey vatandaşı da ilgilendiren konular. O yüzden sen şahsi görüşünü gazetende yazamazsın. Manşet atamazsın. En fazla köşe yazısı olarak
1: tabii,
0: o
1: tabii
0: gazetenin içinde.
1: Şahsi bir görüş için böyle bir alan alırsın, var zaten.
0: Köşe yazarı dersin, orada bir çeyrek sütun yazarsın. İstediğini söyle. Bambaşka bir konu.
1: Orada da istediğini söyleyemezsin.
0: Ha, yine söyleyemezsin de.
1: Şimdi burada
0: mesleğe etik, aykırı anlamında.
1: Etik kuralları, ahlaki kuralları ve kanuni alanları hep beraber toplamamız lazım. Burada bir eksiğimiz var. Bu eksiği de zaten söylediğim nokta o. Dezenformasyonla mücadele merkezi değil. Biz basını, bak, baskı yapacak, sansür yapacak bir işten bahsetmiyorum. Basın özgürce konuşabilsin, köşesinde özgürce taşıyabilsin, tanışabilsin, tartışabilsin. Seninle alakalı biz böyle olduğunu düşünüyoruz da diyebilir. Ama biz eğer reel bir veriden, mesela hırsızlıktan, arsızlıktan, üçkağıtçılıktan, ihaleye, fesattan vesaireden bahsediyorsak verileri ortaya koymamız lazım. Veriyi koy ve daha sonra savcıyı göreve çağır. Ha, burada da savcılar göreve çağırdı. Tamam kardeşim, burada gerçekten bu adamın dediği gibi, yani bizim adımıza savcılık yapmış, burada bu hikaye varmış desin. Ama biz sadece zarar vermek, bizden olmayanı yok etmek için bunu kullanıyoruz ve buna da bayılıyoruz. Bizden olmayan herkesin, Allah canını alsın, bizim paramızı vermiyor mu? Ne hali varsa görsün. Öyle düşün Asi. Şimdi Abdullah abim geçtiğimiz dakikalarda bir mesaj atmış. Şehir hastanesi önünde asfalt çalışması var diye. Şimdi şehir hastanesinin önünde bir yol çalışması var ve bundan dolayı bir aksaklık yaşanıyor. O yolu kullanacakları için şimdiden dikkat. Lakin geçen günde 15 Temmuz Bulvarı'ydı değil mi orası? Kayseri Üniversitesi'nin önündeki yol. Orada da aynı hikayeyi yaşadık. Bunu da bu sefer de doğalgaz firmasından yaşadık. Aksa'dan. O gün de burada konuştuk. Şimdi büyük şehirlerde sabah trafiğinin bu kadar akışkan olduğu yerlerde eğer bir tadilat, tamirat vesaire yapacaksanız bunu mümkünse gece yapın. İnsanların alanda olmadığı saatlerde yapın. Ya da saat 10 ila saat 3 gibi böyle bir, yani 5 saatlik bir dilim var. Hani operasyonel planı birazcık buna doğru yöneltmek gerekiyor Halicim. Şöyle, yani muhtemelen ekiplerin sebepleri vardır. Kazıdık, yetişmiyordu, mecbur sabah erkenden başladık, bitirelim lazım, bitirmek lazım filan diye düşünüyorlar. Doğru da düşünüyorlardır belki de. Ama mümkünse planlamayı ve programı buna göre yapmak lazım. Çünkü bir yol şeridi kapandığında tüm şerit kilitleniyor. Tek şerit. Bir kaza olduğunda yaşamıyor muyuz bunu? Kilitlenip kalıyor. Şimdi sen şehir hastanesi önü, yolu daha güzel yapmak için çaba sarf ediyoruz. İki şerit, üç şerit, bir şerit tadilatı, tamiratı aldığında şehrin yolu etkileniyor. O gün 15 Temmuz Bulvarı'nda iki gün fazla süren doğalgaz çalışması şehrin trafiğini kilitledi. Bunun çok net bir maliyeti var. Hatırlıyor musun? Bundan 2 ya da 3 yıl önceydi, yine sabah yayın öncesinde Talas'ta kenardaki kaldırım taşı dizme işini sabah yapmaya çalışınca, iki şeridi kapatınca gelirken, ki Kartal Kavşağı filan da açıktı, şehrin tüm trafiği kilitlendi. Saatlerce süren kuyruk oldu. Ne? Birisi kaldırım yapacak. 2 saat sonra yapsa bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kapatma kardeşim şeridi. Şimdi asfaltı kazdık dökmemiz lazım. Tamam, hemfikirsin. Yolu taşıyabilecek bir şerit daha taşıyabilecek bir yeri mümkünse yapma. Bunu sadece bu iş üzerinde söylemiyorum. Genel bir planlama üzerinde söylüyorum. Sabah saatleri ve akşam saatleri trafiğin bu kadar yoğun olduğu alanlarda hayat kilitleniyor. O gün İstanbul'dan dönüşte ikinci köprü Halicim. İstanbul Avrupa yakası tarafından bu tarafa doğru geçeceğiz. Önümüzde dehşet bir trafiğe düştük. Şimdi zannediyorum ki ileride bir tadilat var, yol yapım çalışması var vesaire var. Yolun üzerine yaklaşık bir metrelik şey atmışlar. Bir kanal köprünün üzerinde. Yani orada muhtemelen altyapıda bir hadise var. O bir metrelik kanaldan aşıp geçmen gerekiyor. Yaptığın tek hadise o. Binlerce araca maliyeti en az 1,5 saat. Köprüyü geçmem toplam 1 saat 20 dakika filan sürdü. Bak, hikaye aynı. Şimdi gelip orada duracak ve o hızlı akışı durduracak ya, adamın yaptığı bir şey yok aslında. Yani ufak bir duba koymuş, öyle düşün. Bizim burada her yerde var ya, badallar var ya, böyle tak geçtik tak geçtik. Ufak bir şey koymuş. Durduğu anda bitiyor. Orayı geçtik, yol açıldı. Minnacık bir hadise. Şimdi gözümüze görünmüyor ama biz yolda bunlardan bir tane koyduğumuz zaman, ana yolda bir tane kaza yaşandığı zaman ya da trafik tadilatına girdiğimiz zaman dünyamız tersine dönüyor. Bunun için yetkililere, yetkililerin yetkililerine buradan ricamızdır, istirhamımızdır. Şehirde trafiği etkileyebilecek alanlarla alakalı lütfen bu kurguya dikkat edin. Bir başka eleştiri daha var. Bunu da tamamlayıp geçmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bazı yerlerde vatandaşlar bizlere de gönderiyor. İşte diyor ki koca yaz yattılar diyor. Şimdi bu mevsimde inşaat mı yapılır? Ne zaman yapılır? Şu inşaat ne zaman yapılır ya? Ya mesela şu yol ne zaman yapılır? Şimdi vatandaş şöyle zannediyor. Şubat'ta yapsınlar diyor mesela. Kışın ortasında o asfalt dökülmüyor. Geçen bize gelen bir mesaj verdi. Arkadaşlara dedim ki kadıncağız hayıflanmış, kendince tedirgin olmuş, binasında otururken karşı tarafta inşaat var. Beton mikseri geliyor, geliyor, geliyor, ustalar çalışıyor. Hemen karşısı. Böyle iş mi olur diyor, biz bunu ne yapacağız, nasıl çekeceğiz diyor. Ya senin binan da aynı mantıkla yapıldı. Yani bunun yayınlanacak ya da şikayet vari bir hadise yok ki, senin binan da aynı mantıkla yapıldı. Yani sen bundan nasıl şikayet edebilirsin ki? Düşünsene Halicim, yan tarafına yeni bir inşaat başlıyor, boş arsa var. Ve diyorsun ki yapmasınlar diyor. Geçen bir tanesi de öyle atmış.
0: Kadını haklı, yapmasınlar.
1: Karşı taraf diyor çok karanlık diyor, buraya park yapsınlar diyor. Arsa kimin? Arsa kimin? Yol yapsınlar. Bak bu böyle değil.
0: Kadının manzarasını kapatıyor. Yapmasınlar.
1: Ama Halicim şimdi bunu ciddiye alıp bunu gerçekten, hani derler ya Kayseri tabiri, essaktan bir şey zannedip yayınlayan arkadaşlarımız da var.
0: Komik olduğu için mizah yapmak istiyorum. Yani teyzemiz, ablamız, kardeşimiz kimse ya da bunun gibi düşünen kimler varsa kusura kalmayın. Oradaki inşaat yapılacak. Senin evin yapılırken de senin yanındaki binaya rahatsızlık veriliyor da inşaat yapılırken de yapılacak. Benim ya, evim orada.
1: Çok istemiyorsan oturmuş bir yerden alacaksın. İnşaatı bitmiş, tertemiz, oturmuş bir yerden gelip alacaksın
0: zor,
1: o zaman.
0: O bile zor. Yani benim şu an oturduğum yerin etrafında hala yapılaşma devam ediyor ve altı da kayalık. Zaten bir hani iki kat bir zemini, temeli kazmıyorlar. Hepsi yarım metre kazmak için bile sabahtan akşama kadar, hatta pazar günleri dahil sabahın altında başlıyor. Bu iş makinenin hiltileri var ya.
1: Evet.
0: Elle yapılan değil, koca devasa dozer, kepçe, her neyse, onun üzerine takılan hiltiyle tak tak tak tak tak ve evin titrediğini de hissir. Bırak rahatsız olmayı, sesimesi, sabahın altısını bırak, öbür taraftan da yani evin titrediğini hissediyorsun, deprem etkisi yapıyor. Buna rağmen bizim böyle bir şey söylememize hakkımız var mı? Yok. O inşaat yapılacak. Oradaki temel aşmak için oradaki kayalar da kırılacak.
1: Sadece,
0: sen de sabredeceksin.
1: Yani sadece pazar günleri ve uyku saati için bu konuşulabilir. Bunun dışında konuşulamaz ki, belediye hizmet aksı için de aynısını yaşıyoruz. Özür dilerim. Yani şimdi burada şehir hastanesi yolunu düzenlerken ya da çevre yolda da şimdi düzenleme var. Muhtemelen o üçüncü şeridi açmak için çaba sarf ediliyor. Evet. Tabii ki rahmetin bir zahmeti olacak. Ama buradaki kastettiğimiz yapılabiliyor ise ve mümkün ise trafiği kesmeyecek opsiyonun alınması gerekiyor. 2, 3 kaç diyorsanız, şehirde doğalgaz çalışması yapılmış, yolu kazmış. Geçen bir tane bir yerde vardı. Arkadaşlara emin değilim, bence girmeyin dedim. Yolu kazımış, düzlemiş belediye ve asfalt atacak belli. Tamam. Bir güne, iki güne, üç güne. Şimdi vatandaş göndermiş. Kaç gündür toz yutuyoruz. Ne yapalım yani, hazır serme çim mi bu yani, asfaltı mı serelim yani, bunun tabanı oturacak, üstü yapılacak. Ya müsaade edin yani, bunu sadece bir şey vermek için, ha ama senin yolun bozuktur kardeşim. 3 güne, 5 güne, 10 güne gerek yok. Çek, gönder, adama şikayet et, bak ne diyorsan varım. Buradan yana bir sıkıntı yok ama bazı şeylerin gerçekleşmesi için bir zahmet süresi var. Zahmet süresinin içerisinde bir miktar sabretmekte fayda
0: yani
1: var.
0: Azıcık zamanına bırakmakta da fayda var. Hepsi 24 saat içerisinde oraya kazayım, düzelteyim, sereyim, sonra sertleştireyim, arkasından
1: mümkün değil.
0: Asfalt.
1: Ha, keşke teknik olsa, olarak mümkün değil.
0: Keşke olsa, o da ayrı mesele ama böyle bir şey olmadığı için o yüzden birazcık
1: sabırlı olmak lazım.
0: Sabırlı olmakta fayda var.
1: Dönelim efendim, Laf Sokak'ta deneyimiz var, Merve Hanım bize söylesinler.
2: Dün Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
1: Evet.
2: Biz de sokağa olası bir deprem anında hazır mısınız? Neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz diye sormuş.
1: Sana sorayım Merveciğim, hazır mısın?
2: Değilim.
1: Güzel, sen Halicim?
0: Hayır, hiç değilim. Hangimiz? Hazır olduğum tek konu, Rabbim herkesi nasip etsin, müstakil yaşama geçmek oldu. Yüksek binada. Geçen bir yerde okudum, programımızın sonundayız ama çok güzel bir cümle kurmuş. Diyor ki, yüksek yüksek bina yapan diyor, bu vatana en büyük ihanet etmiştir diye bir cümle vardı. Yüksek binalar. Ve bunun sosyoekonomik, deprem, maliyet, yaşantı,
1: çok.
0: Gençler, o mahalle kültürü, kendi yan komşunu ya da alt katını, üst katını bilememek, birisi öldüğü zaman 3 ay sonra cesedin koktuğundan sonra haberin olması, ama yatay mimaride bunların olması gibi çok geniş bir perspektiften bakmış. Okudum dedim, %1 milyon katılıyorum.
1: Valla bunu daha öncesinde de çok konuştuk ama şu an gündem itibariyle dün yeniden geçmiş olsun diyelim. Memleketin her tarafta ufak ufak sallanıyor. Hazır mıyız sorusuna biz bile evet cevabını veremiyoruz. Ne bir deprem çantasıyla ne başkasıyla. Belki çök tutun kapanını belki birazcık öğrendik. Onun dışında bir hazırlığımız yok. O da hepimizin toplumsal eksikliği belki de. Yani evet deprem dibimizde yaşandı ama ne yapak yani, gelirse bir can değil mi veririz hikayesine kader döndük. Evimizin kötü olduğunu, çürük olduğunu bile bile aman evimiz yıkılmasın şimdi kim ev alacak diye de oturuyoruz. Rabbim inşallah afetinden uzak eylesin. İnşallah depreminden uzak eylesin bizi diyelim. En büyük dileğimiz
0: bence o. Bence hafta içi bir günde bunu bir konu edinelim. Yani depremden bugüne neler yapıldı? Bundan sonra neler yapılması gerekiyor?
1: Biz o kadar çok konuşalım dediğimiz şeyi konuşamıyoruz kardeşim bazen.
0: Konuşalım.
1: Not alalım bunu. Peki. Efendim haftayı tamamladık. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonu demişken hava durumuna da baktığımda hafta sonu pazartesine kadar güneşli, parçalı, bulutlu bir hava var. Haberiniz olsun. Gündüz sıcaklıkları cumartesi pazar 26-27 dereceyi buluyor. Akşam sıcaklıkları 8-9-10 dereceler civarında oynuyor. Pazartesi günü de bir yağış gerçekleşecek. Yani güzel bir hafta sonu, yazdan kalma bir hafta sonuyla karşı karşıyasınız. Önümüzdeki hafta yeniden Allah'tan mani gelmezse sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik sizi Laf Sokak'tayla baş başa bırakıyoruz efendim. Yeni yayınlarda iyi haberlerle yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
3: Kayseri depreme hazır değil.
4: Zaten Türkiye bile hazırlıklı değil ki depreme.
5: Sabit bir eşyaların yanına durup beklemeliyiz.
6: Asansörleri kullanmamak lazım.
7: Asansörleri ve merdivenleri kullanmayacağız deprem anında.
8: Evden kaçacağız tabii. Yapacağımız bir şey yok.
9: Şanlıurfa Karaköprü'de 5,4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Olası bir deprem anında neler yapmanız gerektiğini biliyor musun?
10: Evet. Yani genel olarak zaten çök kapan hareketi var. Onlardan yaparız. Bir de insanların bence hep birlikte beraber olması iyi oluyor. Yani birlik içinde olunca insanlar kendini biraz daha güvende hissediyor. Bence dediğim gibi benim için hep birlikte olmak çok önemli. Bir de dediğim gibi çök kapan hareketleri de önemli. Genelde böyle bir masa altı falan değil de onun yanında dursak, onun altında çök kapan yapsak iyi olur. Evet, evlerimizde kesinlikle bir çanta olmalı. İçinde işte kuru bisküvilerin olduğu, su olduğu, pil, radyo, fener gibi önemli şeyler de yanımızda bulundurmak lazım.
3: Kayseri depremi hazır değil. Çok eksiklerimiz var. Sığınaklarımız yok. Kaçış planımız yok. Sığınacak yani gıda birikecek yerimiz yok.
11: İlk etapta kendimizi korumaya alacağız. Yani ev içindeysek çöp kapan tutun ve koltuğun kenarına çökeceğiz. Yani o anda. Hani aklına ne gelirse. Bence depreme hazırlıklı değiliz henüz. Bugün Şanlıurfa'da ben aslında Şanlıurfalıyım. Şanlıurfa'da deprem oldu. Ailem orada. Yani hazırlıklı değiliz gerçekten. Çok istemişler. Bayağı sallanmış. 5.5 oldu bugün. Mesela Kayseri'de şunu yapabiliyoruz. Yani eğer binada oturuyorsak binamızın sağlıklı olup olmadığını kontrol yapabiliriz. Evimizde mesela bir alan kendimize düzenleyebiliriz. Hani o anda kaçabileceğimiz, yani çok katlı bina ise hele ki, ancak orada kendimizi korumaya alabiliyoruz.
12: Kayseri depreme hazırlık değil. Çünkü binalar hala Cumhurbaşkanımız yatay mimari demesine rağmen müteahhitler 10 katlı 20 katlı bina yapmaya devam ediyor. Sorduğumuzda diyorlar ki biz önceden izin aldık, belediyelerden izin aldık diye devam ediyorlar. Herhangi bir yatay mimariye geçiş söz konusu olmadı. Keşke önceki gibi herkes bahçeli müstakil evlerde oturabilse. Maalesef o konunun da bir hilesini buldular. Müteahhitler açısından durum böyle. Çok katlı binalar devam ediyor. Bunlar da dört dörtlük denetleniyor mu dersek depremden sonra denetlenmeye çalışılıyor. Ama bazı müteahhitler ahbap çavuş ilişkisi devam ediyor. Küçük bir deprem çantası hazır olacak. Deprem olduğunda onunla birlikte sokağa fırlayabiliriz. Ama maalesef bu çoğu evde yok. Bir de toplanma alanı. Bu resmi kurumlara sürekli söyleniyor. Tatbikat yapılıyor. Ama özel sahaya gelince apartmanlarda bu olaylar zayıf maalesef. Vatandaşı bulamıyorsun ki, hepsi iş hayatında. Gündüz çalışıyorlar, akşam otel gibi yatıyorlar. Ondan sonra da gel yap nasıl yapabilirsen.
8: Evden kaçacağız tabii. Yapacağımız bir şey yok. Ne yapmamız lazım? Evet. En güvenli yer dışarı. Boş bir araziye gideriz. Arabamız varsa arabamızı alır kaçarız. Ev içerisinde biz en önemli şey bu kireçler oluyor ya, onların yanına tutunmak. Bir de yapabilirse kapı, dış çelik kapı var ya, onu tutmamız gerekiyor. Çünkü kapandığı zaman açılmıyor.
13: Çök kapan tutun hareket yapılması gerekiyor. Ondan sonra yani topluluk alanına kaçmamız gerekiyor deprem durduktan sonra. Çanta hazırlayabiliriz, içine el feneri, ondan sonra çubuk krekerdir, sudur, onları koyabiliriz. Yani yemek, kıyafet, evet.
14: Deprem zamanı da vardı da şimdi yok maalesef, sanki unuttuk gibi depremi. Ya o dönem zaten eve girmedik iki ay. Sonrasında deprem çantası hazırladık. O da durdu birkaç ay, ondan sonra... Mevsimler de değişiyor ya, kıyafetler hani. Zaten Türkiye bile hazırlıklı değil ki depreme yani. Bence ya binaların, ya ilk başta onların yapılması lazım, yapılması gerekiyor. Zaten deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor maalesef.
7: İlk önce çök kapan tutun taktiğini yapacağız. Daha sonra da deprem olurken aşağı inmeyeceğiz. Deprem bittikten sonra terk edeceğiz bulunduğumuz yeri. Çünkü giderken merdivenden inerken başımıza çökebilir. O yüzden asansörleri ve merdivenleri kullanmayacağız deprem anında. Güvenli bir şekilde sakin kalıp çok kapan tutun yapıp daha sonrasında binayı güvenli bir şekilde terk edeceğiz. Deprem öncesi çanta hazırlığı yapmamız lazım çünkü her an bir ansın tutulabiliriz depreme. Bunlarda veriliyor ama ben yeterli bulmuyorum. Yani sürekli bir tabikat olduğunda herkes dışarı bağıra çağıra kaçışıyor. Yani çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Yeterli değil, evet, daha da fazla olması gerekiyor. Eğitimlerin arttırılması gerekiyor.
15: Deprem anında tabii ki öncelikle eğer apartmanda oturuyorsanız asansörleri kullanmamak lazım. Merdiven dairesinden acil çıkışlar varsa oradan çıkmamız lazım. Başka dışarıya çıkmamız lazım, yani evden dışarıya çıkmamız lazım. Ama biz Kayseri'de ikamet ettiğimiz için Kayseri'nin deprem bölgesinden biraz uzak olduğunu düşündüğüm için hazırlıklı değiliz pek bence. Vallahi bu konularda bol bol bilgilendirme düzenlemek lazım. Okullara da bunu yansıtmak lazım. Toplum nerede kalabalıksa orada bu bilgilendirmeyi açık açık detaylı şekilde anlatmak lazım.
16: Yanımıza deprem çantası hazırlamalıyız. Özel eşyalarımızı, sonra bir tane fener, cep telefonumuzu her an hazırlıklı bulundurmalıyız.
5: Deprem anında panik yapmamalıyız. Güvenli bir yere durup, sabit bir eşyaların yanına durup beklemeliyiz deprem geçene kadar. Hazırlık içinde yanımızda çanta, özel eşyalarımız, bir düdük bulundurmalıyız. Eşyaları genelde sabitlemeliyiz.
17: Deprem çantası, bazıları da işte deprem sandığı alıyor. Yani Allah göstermesin, inşallah yaşamayız. Tabii ki sağlam olan da var, sağlam olmayan da var. Yani mesela bizim binamız tünel kalıp çok sağlam diyorlar ama bilemezsin, Allah bilir yani. Yüksek katlılar, 14 katlı. Tabii ki 5 katlılarda, benim eski evim 3 katlıydı mesela. Orada o kadar hissetmiyorduk ama 14 katlı eve geldiğimizde daha çok hissediyorduk.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli Merkezi 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70 çift sıfıra erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
2: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
4: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa, ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
2: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyona mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. SPK soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Ankara'da Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Terör Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Koca Sinan Belediyesi vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: 1,5 milyon yaşayan Kayseri'deki herkes 222.70 çift sıfıra erişebiliyor, ulaşabiliyor, talebini aktardığı zaman talebine karşılık bulabiliyor, cevap bulabiliyor. Bu baktığımız zaman bütün bir vatandaşa, bütün bir şehre, bütün bir Kayseri'ye eşit şekilde hizmeti ulaştırabilmenin gelmiş olduğu bir nokta. Çözüm merkezinin yazılımı artık 3. nesil bir yazılım haline geldi. Niye? Teknoloji çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Çok hızlı bir şekilde hayat akıyor, dönüyor ve bizim de bu hızlılık içerisinde hem vatandaşa hizmet üretme hem de kendi birimlerimiz içerisindeki bu hizmeti hızlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor.
1: Melikgazi Belediyesi hizmet filosuna kazandırdığı 48 yeni aracı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Çarşı Melikgazi'de gerçekleşecek programla tanıtacak. Çocukların küçük yaşlarda neden şiddete yönelebildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan psikolog Aşkın Yağlı, davranışların ortaya çıkmasında birden fazla faktörün etkili olabileceğini ifade etti. Psikolog Aşkın Yağlı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi.
3: Aileler hangi durumda profesyonel destek almalıdır? Her öfke ya da saldırganlık davranışı sonrasında çocuğu etiketlemek doğru değildir. Ancak davranışlar sürekli hale geliyorsa, şiddet giderek şiddetleniyor, çocuk kendisine veya başkasına zarar vermeye kalkıyorsa, ciddi tehlikelerde bulunuyor ve bu durum okul ve sosyal hayatını etkiliyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kayseri'de narkotik ekiplerince en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 1476 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna

0: ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle İnevler Sokak. Ziya Gökalp Semt Pazarı. Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak. Hacılar İlçe Semt Pazarı. Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4. Alaaddin Halk Pazarı. Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan. Merkez Semt Pazarı. Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: bulurum.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'de ne yapılır diyenler için Bifes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. Bifes kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Eltaş Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset Oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bomboyaj filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gökdelen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Deri'de çeyiz paketi 1000 gölden alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Türkiye soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında New York'ta 3 katip seviyesinde yanıt vererek Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kendisiyle ilgili dolaşıma sokulan istifa iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasal veya askeri casusluk soruşturması başlatıldığını açıkladı. Operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 5'i gözaltına alındı. 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer yandan 2 şirkete kayyum atandı. Eski 3 MASAK Başkanı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak Suudi Arabistanlı ve Pakistanlı meslektaşlarıyla anlaşmanın kurumsallaştırılması sürecini ele aldı. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın deniz kuvvetlerinin Aktu açıklarında icra ettiği askeri tatbikat sırasında elim olay sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170 organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçlunun Türkiye'ye getirilerek Türk adaletine teslim edildiğini açıkladı. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda Türk vatandaşlığı için muhafazalı gayrimenkul satışları ile usulsüz işlem yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havva Nur Kethüda altın madalya kazandı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerden Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan kütletme gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol açabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde 55 ila 57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans, Türkiye'de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor. Yerli cerrahi robotla uzaktan ameliyat, anne karnında fetal cerrahi, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli gibi yeniliklere imza atan üniversite hastaneleri, sahip oldukları teknoloji ve güçlü akademik kadroları ile tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir. Sağlık Bakanlığı'nca aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabileceği açıklandı. Türk Kızılay, bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sade, taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu konuya ilişkin bir dergide yayımlanan araştırmaya 20 ila 29 yaşlar arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı. 91.8'deki Sağlık Rehberi programında haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Kyriakos Mitsotakis, ülkesinin Türkiye ile ilişkileri için coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz diye konuştu. ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı'nın ABD'nin Kanada'yı işgal etme ihtimaline yönelik bir soruyu tamamen saçma bularak reddetmesine rağmen Kanada Başbakanı ve üst düzey savunma yetkililerinin var olan acil durum planını yeniden gözden geçirdiği ortaya çıktı. Danimarka istihbaratı NATO'nun önümüzdeki aylarda bir NATO ülkesine yönelik sınırlı bir askeri saldırı başlatabileceğini açıkladı. Bu açıklama Batılı güvenlik servisleri tarafından bugüne kadar yapılan en sert uyarılardan biri olarak kayıtlara geçti. Polonya'nın güneydoğusunda düzenlenen bıçaklı saldırıda bir rahip hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hamas, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını boş, zavallıca sloganlar ve yarınlarla dolu bir konuşma olarak nitelendirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la barışın daha da güçlenmesi ve kurumsallaştırılması için çalışması gerektiğini söyledi. Kolombiya hükümeti, İran'ın diplomatik ilişkilerini resmen sonlandırdığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlanması konusunda istekli olduğunu belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle İnevler Sokak. Ziya Gökalp Semt Pazarı. Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak. Hacılar İlçe Semt Pazarı. Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4. Alaaddin Halk Pazarı. Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan. Merkez Semt Pazarı. Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz'deki ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi için işletme ruhsatı başvurusunda bulundu. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Eylül haftasından bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar artışla 174 milyar 405 milyon dolar oldu. Büyükbaş hayvan sayısı Aralık 2025'e göre %0,5 artışla 17 milyon 804.510 başa, küçükbaş hayvan sayısı da %5,1 artarak 60 milyon 815.777 başa ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir köşe yazısında Bakan Mehmet Şimşek hakkında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, Şimşek'in adına geçen aracı kurumun sahibi ve yöneticileri herhangi bir iş ilişkisi, İlişkisi, ortaklığı veya ticaret bağının bulunmadığını duyurdu. Elektriğin küresel nihai enerji üretimindeki payının 2035'e kadar %35'e çıkarılması, enerji ithalatçısı ülkelerin yıllık enerji ithalat faturasını 2026 fiyatlarıyla 500 milyar doların üzerinde azaltabilir. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın 26.280 lira taşıt satış bedeliyle 4 farklı kişiye devredildiği belirtildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro ise 55 lira 79 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6733 liradan, çeyrek altın ise 10987 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde bugün daha sakin bir gökyüzü var. Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 23 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 9 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde de gün boyu parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklarına baktığımızda Özvatan ve Sarız'da termometre 22 dereceyi gösteriyor. Pınarbaşı ve Tomarza'da günün en yüksek sıcaklığı 23 derece. Akışla, Bünyan, Felahiye ve İncesu hattında sıcaklık 24 derece ölçülüyor. Günün en ılık ilçesi ise 25 derece ile Develi, Sarıoğlan, Yahyalı ve Yeşilhisar. Çevre illerimizde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yozgat 18, Nevşehir 21, Kırşehir 22, Niğde ise 23 derece. Kuvvetli yağış uyarısı bulunan komşumuz Sivas'ta ise sıcaklık 25 derece olacak. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki İstanbul 23, başkent Ankara 20 dereceyken İzmir 26 derece ve güneşli bir gökyüzüyle günü karşılıyor. Günün hava durumu notlarını paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle ilçe muhtarlarının katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'ı makamında ağırladı. Ankara'dan Kayseri'ye nasıl daha fazla katkı sunabilecekleri konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Acar, tüm gün Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında teşkilat başkanlarımızın organizasyonunda Kayseri ile bütünleşeceğiz. Ankara'dan şehrimize nasıl bir destekle katkı sağlayabileceğimizin çalışmasını yapacağız. Sürekli sahadayız ama Türkiye Yüzyılı Buluşmaları artık geleneksel hale dönüştü dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak Teknofest kapsamında 2022 yılından beri teknoloji üreten ve geliştiren gençlerimizin her zaman yanında oluyoruz dedi. Gerçekleşen MHP İl Yönetim Kurulu toplantısı ardından İl Divan Kurulu, İl Disiplin Kurulu ve Çalışma Komisyonları görev dağılımı belli oldu. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kayseri'ye gelen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti milletvekilleri ve AK Parti Kayseri İl Teşkilatı yöneticileri kenti ziyaret etti. Buluşmada Kayseri ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunularak istişarelerde bulunuldu. Xylogen takımı Teknofest 2026 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda gerçekleştirdiği yenilikçi kanser tedavisi yaklaşımıyla Türkiye birincisi oldu. Yavuz Selim Mahallesi'nde özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İstihdama yönelik Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası, Metal'de hayata geçirilen yetişmiş eleman güçlü istihdam SOGEP projesinin kapanış töreni düzenlendi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Türkiye soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında New York'ta 3 katip seviyesinde yanıt vererek Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kendisiyle ilgili dolaşıma sokulan istifa iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasal veya askeri casusluk soruşturması başlatıldığını açıkladı. Operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 5'i gözaltına alındı. 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer yandan 2 şirkete kayyum atandı. Eski 3 MASAK Başkanı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak Suudi Arabistanlı ve Pakistanlı meslektaşlarıyla anlaşmanın kurumsallaştırılması sürecini ele aldı. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın deniz kuvvetlerinin Aktu açıklarında icra ettiği askeri tatbikat sırasında elim olay sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170 organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçlunun Türkiye'ye getirilerek Türk adaletine teslim edildiğini açıkladı. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda Türk vatandaşlığı için muhafazalı gayrimenkul satışları ile usulsüz işlem yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havva Nur Kethüda altın madalya kazandı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerden Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Kyriakos Mitsotakis, ülkesinin Türkiye ile ilişkileri için coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz diye konuştu. ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı'nın ABD'nin Kanada'yı işgal etme ihtimaline yönelik bir soruyu tamamen saçma bularak reddetmesine rağmen Kanada Başbakanı ve üst düzey savunma yetkililerinin var olan acil durum planını yeniden gözden geçirdiği ortaya çıktı. Danimarka istihbaratı NATO'nun önümüzdeki aylarda bir NATO ülkesine yönelik sınırlı bir askeri saldırı başlatabileceğini açıkladı. Bu açıklama Batılı güvenlik servisleri tarafından bugüne kadar yapılan en sert uyarılardan biri olarak kayıtlara geçti. Polonya'nın güneydoğusunda düzenlenen bıçaklı saldırıda bir rahip hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hamas, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını boş, zavallıca sloganlar ve yarınlarla dolu bir konuşma olarak nitelendirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la barışın daha da güçlenmesi ve kurumsallaştırılması için çalışması gerektiğini söyledi. Kolombiya hükümeti, İran'ın diplomatik ilişkilerini resmen sonlandırdığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlanması konusunda istekli olduğunu belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: kabirde atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle İnevler Sokak. Ziya Gökalp Semt Pazarı. Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak. Hacılar İlçe Semt Pazarı. Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4. Alaaddin Halk Pazarı. Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan. Merkez Semt Pazarı. Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz'deki ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi için işletme ruhsatı başvurusunda bulundu. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Eylül haftasından bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar artışla 174 milyar 405 milyon dolar oldu. Büyükbaş hayvan sayısı Aralık 2025'e göre %0,5 artışla 17 milyon 804 510 başa, küçükbaş hayvan sayısı da %5,1 artarak 60 milyon 815 777 başa ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir köşe yazısında Bakan Mehmet Şimşek hakkında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, Şimşek'in adına geçen aracı kurumun sahibi ve yöneticileri herhangi bir iş ilişkisi, İlişkisi, ortaklığı veya ticaret bağının bulunmadığını duyurdu. Elektriğin küresel nihai enerji üretimindeki payının 2035'e kadar %35'e çıkarılması, enerji ithalatçısı ülkelerin yıllık enerji ithalat faturasını 2026 fiyatlarıyla 500 milyar doların üzerinde azaltabilir. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın 26.280 lira taşıt satış bedeliyle 4 farklı kişiye devredildiği belirtildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro ise 55 lira 79 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6733 liradan, çeyrek altın ise 10987 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde bugün daha sakin bir gökyüzü var. Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 23 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 9 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde de gün boyu parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklarına baktığımızda Özvatan ve Sarız'da termometre 22 dereceyi gösteriyor. Pınarbaşı ve Tomarza'da günün en yüksek sıcaklığı 23 derece. Akkışla, Bünyan, Felahiye ve İnce Su hattında sıcaklık 24 derece ölçülüyor. Günün en ılık ilçesi ise 25 derece ile Develi, Sarıoğlan, Yahyalı ve Yeşilhisar. Çevre illerimizde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yozgat 18, Nevşehir 21, Kırşehir 22, Niğde ise 23 derece. Kuvvetli yağış uyarısı bulunan komşumuz Sivas'ta ise sıcaklık 25 derece olacak. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki İstanbul 23, başkent Ankara 20 dereceyken İzmir 26 derece ve güneşli bir gökyüzüyle günü karşılıyor. Günün hava durumu notlarını paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe muhtarlarının katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'ı makamında ağırladı. Ankara'dan Kayseri'ye nasıl daha fazla katkı sunabilecekleri konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Acar, tüm gün Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında teşkilat başkanlarımızın organizasyonunda Kayseri ile bütünleşeceğiz. Ankara'dan şehrimize nasıl bir destekle katkı sağlayabileceğimizin çalışmasını yapacağız. Sürekli sahadayız ama Türkiye Yüzyılı Buluşmaları artık geleneksel hale dönüştü dedi. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak Teknofest kapsamında 2022 yılından beri teknoloji üreten ve geliştiren gençlerimizin her zaman yanında oluyoruz dedi. Gerçekleşen MHP İl Yönetim Kurulu toplantısı ardından İl Divan Kurulu, İl Disiplin Kurulu ve Çalışma Komisyonları görev dağılımı belli oldu. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kayseri'ye gelen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti milletvekilleri ve AK Parti Kayseri İl Teşkilatı yöneticileri kenti ziyaret etti. Buluşmada Kayseri ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunularak istişarelerde bulunuldu. Xylogen takımı Teknofest 2026 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda gerçekleştirdiği yenilikçi kanser tedavisi yaklaşımıyla Türkiye birincisi oldu. Yavuz Selim Mahallesi'nde özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İstihdama yönelik Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası, metalde hayata geçirilen yetişmiş eleman güçlü istihdam SOGEP projesinin kapanış töreni düzenlendi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: değerlerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Türkiye soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında New York'ta 3 katip seviyesinde yanıt vererek Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisiyle ilgili dolaşıma sokulan istifa iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasal veya askeri casusluk soruşturması başlatıldığını açıkladı. Operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 5'i gözaltına alındı. 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer yandan 2 şirkete kayyum atandı. Eski 3 MASAK Başkanı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak Suudi Arabistanlı ve Pakistanlı meslektaşlarıyla anlaşmanın kurumsallaştırılması sürecini ele aldı. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın deniz kuvvetlerinin Aktu açıklarında icra ettiği askeri tatbikat sırasında elim olay sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170'i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçlunun Türkiye'ye getirilerek Türk adaletine teslim edildiğini açıkladı. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda Türk vatandaşlığı için muhafazalı gayrimenkul satışları ile usulsüz işlem yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havva Nur Kethüda altın madalya kazandı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerden Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kyriakos Mitsotakis, ülkesinin Türkiye ile ilişkileri için coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz diye konuştu. ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı'nın ABD'nin Kanada'yı işgal etme ihtimaline yönelik bir soruyu tamamen saçma bularak reddetmesine rağmen Kanada Başbakanı ve üst düzey savunma yetkililerinin var olan acil durum planını yeniden gözden geçirdiği ortaya çıktı. Danimarka istihbaratı NATO'nun önümüzdeki aylarda bir NATO ülkesine yönelik sınırlı bir askeri saldırı başlatabileceğini açıkladı. Bu açıklama Batılı güvenlik servisleri tarafından bugüne kadar yapılan en sert uyarılardan biri olarak kayıtlara geçti. Polonya'nın güneydoğusunda düzenlenen bıçaklı saldırıda bir rahip hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hamas, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını boş, zavallıca sloganlar ve yarınlarla dolu bir konuşma olarak nitelendirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la barışın daha da güçlenmesi ve kurumsallaştırılması için çalışması gerektiğini söyledi. Kolombiya hükümeti, İran'ın diplomatik ilişkilerini resmen sonlandırdığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlanması konusunda istekli olduğunu belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
0: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz'deki ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi için işletme ruhsatı başvurusunda bulundu. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Eylül haftasından bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar artışla 174 milyar 405 milyon dolar oldu. Büyükbaş hayvan sayısı Aralık 2025'e göre %0,5 artışla 17 milyon 804 510 başa, küçükbaş hayvan sayısı da %5,1 artarak 60 milyon 815 777 başa ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir köşe yazısında Bakan Mehmet Şimşek hakkında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, Şimşek'in adına geçen aracı kurumun sahibi ve yöneticileri herhangi bir iş ilişkisi, İlişkisi, ortaklığı veya ticaret bağının bulunmadığını duyurdu. Elektriğin küresel nihai enerji üretimindeki payının 2035'e kadar %35'e çıkarılması, enerji ithalatçısı ülkelerin yıllık enerji ithalat faturasını 2026 fiyatlarıyla 500 milyar doların üzerinde azaltabilir. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın 26.280 lira taşıt satış bedeliyle 4 farklı kişiye devredildiği belirtildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro ise 55 lira 79 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6733 liradan, çeyrek altın ise 10987 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde bugün daha sakin bir gökyüzü var. Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 23 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 9 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde de gün boyu parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklarına baktığımızda Özvatan ve Sarız'da termometre 22 dereceyi gösteriyor. Pınarbaşı ve Tomarza'da günün en yüksek sıcaklığı 23 derece. Akışla, Bünyan, Felahiye ve İnce Su hattında sıcaklık 24 derece ölçülüyor. Günün en ılık ilçesi ise 25 derece ile Develi, Sarıoğlan, Yahyalı ve Yeşilhisar. Çevre illerimizde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yozgat 18, Nevşehir 21, Kırşehir 22, Niğde ise 23 derece. Kuvvetli yağış uyarısı bulunan komşumuz Sivas'ta ise sıcaklık 25 derece olacak. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki İstanbul 23, başkent Ankara 20 dereceyken İzmir 26 derece ve güneşli bir gökyüzüyle günü karşılıyor. Günün hava durumu notlarını paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe muhtarlarının katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'ı makamında ağırladı. Ankara'dan Kayseri'ye nasıl daha fazla katkı sunabilecekleri konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Acar, tüm gün Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında teşkilat başkanlarımızın organizasyonunda Kayseri ile bütünleşeceğiz. Ankara'dan şehrimize nasıl bir destekle katkı sağlayabileceğimizin çalışmasını yapacağız. Sürekli sahadayız ama Türkiye Yüzyılı Buluşmaları artık geleneksel hale dönüştü dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak Teknofest kapsamında 2022 yılından beri teknoloji üreten ve geliştiren gençlerimizin her zaman yanında oluyoruz dedi. Gerçekleşen MHP İl Yönetim Kurulu toplantısı ardından İl Divan Kurulu, İl Disiplin Kurulu ve Çalışma Komisyonları görev dağılımı belli oldu. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kayseri'ye gelen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti milletvekilleri ve AK Parti Kayseri İl Teşkilatı yöneticileri kenti ziyaret etti. Buluşmada Kayseri ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunularak istişarelerde bulunuldu. Xylogen takımı Teknofest 2026 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda gerçekleştirdiği yenilikçi kanser tedavisi yaklaşımıyla Türkiye birincisi oldu. Yavuz Selim Mahallesi'nde özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İstihdama yönelik Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası, metalde hayata geçirilen yetişmiş eleman güçlü istihdam SOGEP projesinin kapanış töreni düzenlendi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Kayseri'den yapılır diyenler için Büfes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. İFES kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş, Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken, Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bomboyaj filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Türkiye soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında New York'ta 3 katip seviyesinde yanıt vererek Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisiyle ilgili dolaşıma sokulan istifa iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasal veya askeri casusluk soruşturması başlatıldığını açıkladı. Operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 5'i gözaltına alındı. 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer yandan 2 şirkete kayyum atandı. Eski 3 MASAK başkanının da ifadesinin alınmasına karar verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak savunma için Mekke Anlaşması, Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak Suudi Arabistanlı ve Pakistanlı meslektaşlarıyla anlaşmanın kurumsallaştırılması sürecini ele aldı. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın deniz kuvvetlerinin Aktu açıklarında icra ettiği askeri tatbikat sırasında elim olay sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170 organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçlunun Türkiye'ye getirilerek Türk adaletine teslim edildiğini açıkladı. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda Türk vatandaşlığı için muhafazalı gayrimenkul satışları ile usulsüz işlem yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havva Nur Kethüda altın madalya kazandı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerden Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
3: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.

0: Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Yeni sezonun ikinci programındayız. Bu haftaki konuğumuz psikolog Ceyda Ünal bizlerle birlikte. Ceyda Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün aslında çocukluktan ergenliğe, okul süreci ve ebeveyn olmak konusunda konuşacağız. Ama işte bu yaşadığımız elim olaylar, okul saldırılarına da değinmiş olacağız. Eğer sizin de bu süreçte sorularınız olursa WhatsApp iletişim hattımız 0352 336 2598'den bize mesajlarınızı iletebilirsiniz veya şu anda izlemekte olduğunuz Kayserim.net YouTube kanalından veya Instagram'dan bize mesajlarınızı yine iletebilirsiniz. Ceyda Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında devam edelim.
1: Tabii ki. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nden bölüm ikincisi olarak 2022 yılında mezun olduktan hemen sonra çalışmaya başladım. 4 yıldır aktif olarak çalışıyorum. Çocuklar, ergenler, genç yetişkinler ağırlıklı olmak üzere her yaş grubuna hitap eden bir çalışma alanım var. Daha çok çocuklar ve ergenlerle bu aralar haşır neşirim. Gerçekten kendilerinin gelişimlerine destek olmak, duygusal, düşüncesel, davranışsal olarak onları biraz daha keşfetmeye, derinlerine inmeye çalışmak en büyük amacım. Çünkü onları ne kadar iyi anlarsak aslında topluma o kadar daha sağlıklı çocuklar, bireyler yetiştirmiş oluyoruz. O yüzden ben de bu alanda daha çok çalışmaya özen gösteriyorum.
0: Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten tam şu andaki gençlerle ilgilenmek çok çok önemli. Çünkü bazı şeyleri aileleri bile fark etmiyor. Veya sizin gibi uzmanların işte bu çocukta bir sıkıntı var dediğinde bile işte o Kahramanmaraş'ta yaşadığımız olay gibi bir şey olmaz, çocuktur, geçer diyerek aile geçiştiriyor ve işte yaşadığımız olaylar oluyor. O yüzden gerçekten çok değerli. Şimdi şöyle başlayalım biz. İlk hemen saldırılar konusuna girmeyelim. Okullar açıldı. Kısa bir süre oldu tabii ki. Şimdi evlerde nasıl bir psikoloji hakim?
1: Okullar yaklaşık 2-3 aylık tatilden sonra açıldığında genelde ilk başlarda bir alışma süreci oluyor. Biz bunun biraz daha hızlı geçmesini bekliyoruz ama çocukların ve ergenlerin dünyaları artık biz yetişkinlerden çok çok daha farklı. Çünkü neredeyse birkaç yılda bir kuşaklar arasında çok ciddi farklar oluyor. Çünkü teknoloji, sosyal medya inanılmaz hızlı gelişiyor. Çok hızlı değişiklikler oluyor ve çocuklar da bu şekilde yetişiyorlar, büyüyorlar ve okul zamanı da bir anda böyle işte belirli saatler, performans beklentisi, sosyal ilişkiler, öğretmenler, yeni dersler derken bir sürü sorumluluğun, görevin getirdiği bir durumken yaz tatili daha çok daha fazla ekranın, daha fazla spontane doğaçlama şeylerin olduğu, yemek ve uyku saatlerinin biraz bozulduğu bir dönem. Birden çocukları bir okul programına adapte etmek biraz zor olabiliyor. O yüzden bu aralar özellikle hani bana gelen başvurularda sık gördüğüm okula gitmek istememe, yoğun kaygı, stres, işte aile içi çatışmalar, tatsızlıklar maalesef görülebiliyor. Bu aslında bir nebze olsun uyum dönemi diyebiliriz.
0: Evet, şimdi çocuklar dediğiniz gibi uzun bir tatilden ve dediğiniz o rahatlıktan bir anda okul düzenine geçmeye başlıyorlar. Bazıları tabii ki liseye başlıyorlar. Çok farklı hocalar, farklı bir okul, farklı arkadaşlıklar. Bunların da aslında psikolojik durumunu sizden öğrenmek istiyorum. Onlar neler hissediyorlar?
1: Her gerçekten okul dönemi birbirinden ayrı gruplarda değerlendirmeli. İşte anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise grubu, üniversite grubu, üniversiteden sonra eğitime devam edenler için işte yüksek lisans, doktora grubu vesaire. Aslında hani temelde herkes bir öğrenci ama her yaş grubunun, her ortamın belirli kuralları, sınırları oluyor. Dediğiniz gibi rahat bir tatil döneminden sonra birden tekrar o sınırlara ve kurallara geçildiğinde özellikle ilk defa işte anaokuluna başlayacak, ilk defa ilkokula geçecek, ilkokuldan ortaokula geçecek yani aslında önemli geçiş döneminde olan çocuklar ve ergenler biraz daha fazla zorlanabiliyor. Çünkü bir önceki yılla, bir önceki dönemle karşılaştırmalar yapıyorlar. Eskiden bu yoktu, şimdi bu var. Hatta birinci sınıfa başlayan çocuklar için anaokulu gibi oyun odaklı bir ortamdan birden böyle dersler, harf öğrenmek, işte sayıları öğrenmek, bunlarla hesaplar yapmak gibi onlara göre çok daha zor ve ağır bir döneme geçmiş oluyorlar ve burada tabii ki de her çocuk birbirinden farklı uyum sağlama şekline, alışma kapasitesine sahip olduğu için farklılıklar görülebiliyor. Gerçekten hani çocukları anlamaya çalışırken onların aslında ne kadar zorlandığını görebilmek gerekiyor. Çünkü bunlar sürekli çözüm odaklı ve tavsiye odaklı değiştirmeye çalışınca çocuk anlaşılamadığını düşünüyor ve daha agresif olabiliyor ya da tam tersi içine kapanabiliyor.
0: Evet, bana annemler hep şeyi anlatırdı işte, ana sınıfına başladığımızda aynı binadan bir arkadaşım da benimle birlikte başlamış. İşte o çok ağlardı, çok annesinin böyle eteklerine yapışırdı. İşte gitmeyeceğim, okulu istemiyorum diye binadan çıkarken çok ağlardı falan derler. Hala da böyle o komşumuzla görüştüğümüzde der, Merve sen ne güzel giderdin ya, işte ben işte oğlumdan böyle görmedim, şöyle oldu böyle oldu, hala anlatırlar. Bir aslında anne için de travma oluyor sanırım bu, anaokuluna giderken böyle annesine çok düşkün olan çocuklar için o velilere neler önerirsiniz? Çocuk ağlıyor çünkü, ya da okula gitmek istemiyorum diyor, ne yapsınlar?
1: Gerçekten haklısınız. Yani burada çocukları da düşünüyoruz tabii ki, ama ebeveyn içinde özellikle daha iyi uyum sağlayabilen, daha böyle az kriz çıkan çocuklar görülünce ister istemez bir karşılaştırma oluyor. Ben neyi yanlış yaptım, neyi eksik yaptım da benim çocuğum bu şekilde çok daha üzülerek ya da çok daha sinirle okula gidiyor ya da gitmek istemiyor gibi. Burada en önemlisi o karşılaştırmayı bir kenara koymak. Çünkü her zaman bu farklılıkların farklı durumlarda ortaya çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Yani burada amacımız işte benim çocuğum iyi, hemen adapte oldu, benim çocuğum kötü, adapte olamıyor gibi bir farklılıktan ziyade niye bu durum ortaya çıkıyor, ne yapabiliriz? Daha çözüm odaklı düşünmek, aslında çocuğu anlamaya çalışmak önemli. Belki bir travması olabilir, belki korkuları olabilir, belki ebeveynlerin sunduğu rahat ortama alıştıktan sonra okul ortamı çok otoriter, çok sınırlı, çok kurallı geliyor olabilir. Belki bir arkadaşıyla bir sıkıntı yaşamıştır ya da hani bu korkuyu ifade edemediği için acaba tekrarlanacak mı? İşte bazen alt ıslatma, bez kullanma durumları da bunda etkili oluyor ilkokula başlarken özellikle. Yani çocukların aslında iç dünyalarında hiç görmediğimiz kadar inanılmaz katmanlı bir süreç var. Mesela sınav kaygısı şeklinde bize başvurular geliyor. Bir bakıyoruz altından çok daha farklı bir kaygı, yetersizlik, sevilmeme, beğenilmeme, kendini bir yere ait hissedememe gibi çok daha katmanlı şeyler çıkıyor. Yani sorunları değerlendirirken sadece işte bu çocuk öfkeli değil de neden öfkeli? İşte yalnız mı hissediyor, çaresiz mi hissediyor, kötü mü hissediyor, bir şey yaşayacağından mı korkuyor? Aslında amacımız çocuğumuzu anlama yönelik olmalı ve hemen duyguları geçirmeye çalışmak yerine biraz daha dinlemek. Öğretmeninle bir şey olduğu, arkadaşlarının bir şey olduğu, hani orada savunmaya geçmeden yok yok bir şey yok, ağlama, korkma, hemen kendini rahatlat değil de neden bunu yaşıyorsun, nasıl destek olabiliriz, ne olmasını hayal ederdin gibi böyle birazcık daha örnekler, somut örneklerle ilerlemek çocukların kendilerini açmalarına da yardımcı olur. Ama bazen bir şeyi anlatmak istemiyorsa çok fazla sorgu, çok fazla soru kısmına geçince de çocuk kendini bir masada inceleniyormuş gibi hissediyor. Ondan uzak durup bazen ne anlatıyorsa onu kabul etmek yeterli.
0: Evet, şimdi tamam, ebeveynler, evet anneler için güzel şeyler söylediniz ama çocuk bu sefer diyor ki işte midem bulanıyor, karnım ağrıyor, hepimizin var, başım ağrıyor, gidemem, okula gitmek istemiyorum gibi şeyler oluyor. Burada çocuktan ne anlamalıyız? Yani bir okulda zorbalığa mı uğruyor, yoksa bir şiddet görüyor bunda, bu yüzden mi böyle bahaneler uyduruyor? Hani buna yorabilir miyiz?
1: Aslında gerçekten bazen stres ve kaygıyı küçümseyebiliyoruz. Özellikle yoğun düzeyini küçümseyebiliyoruz. Çünkü her karın ağrısını bir bahane ya da işte gerçekte böyle bir şey yok gibi değerlendiriyoruz. Oysa yoğun düzeyde kaygı, stres yaşandığında bu bedene de vuruyor bir şekilde. Genelde işte ilk etkilenen organlar mide oluyor. Vücutta işte titreme, ateşin yükselmesi, böyle ter basmaları, işte kalp çarpıntısı çok fazla oluyor. Sık tuvalete çıkma olabiliyor, uyku bozuluyor, iştah bozuluyor. Yani aslında gerçekten o zihnimizde olan kaygı bir şekilde bedenimizin alarm vermesiyle ortaya çıkıyor. Ha burada tabii ki her karnı ağrıyan çocuk işte çok stresle okula gitmesin gibi bir şey de olmaması gerek. Çünkü bazen bunu çocuklar kullanabiliyor birazcık. Kendi içerisinde bir eşleştirme yapıyor. Karnım ağrıyor, okula gitmek istemiyorum, gönderilmedim. O zaman bunu devam ettirebilirim. Demek ki hani istediklerim bu şekilde elde edilebilir. O zaman ben hani bir belirti ortaya çıkarayım gibi bir koşullamaya dönüp sürekli aynı benzer şeyleri yapıyor olabilir. Ama burada bizim bakmamız gereken şey aslında günlük yaşamın ve işlevselliğin nasıl etkilendiği. Bunu anlamak için de yani kaygı düzeyi giderek yükseliyor mu? Günlük yaşam kalitesi giderek azalıyor mu? Çocuğun beslenmesinde, iştahında, uykusunda, günlük işlerini yapıp yapmasında bir aksaklık var mı ve hani bu gittikçe düşüyor gibi bir gözlem var mı? İşte kabus olabilir, bir öfke olabilir, çok fazla agresif hareketler olabilir. Bazı çocuklar için tamamen sosyal kendini geri çekme, kimseyle konuşmak istememe, odaya kapanma gibi şeyler olabilir. Bunlar belirgin bir şekilde gözlemleniyorsa ve artıyorsa burada aslında o çocuğu anlama yönelik birazcık hareket edebiliriz. Dediğiniz gibi bir zorbalığa maruz kalıyor. Gerekirse öğretmenlerle okulla iletişime geçilebilir. Çünkü böyle şeyleri direkt anlatamayabiliyor çocuklar. Öğretmenle ilgili bir problem mi var? Ya da çocuk acaba ailesiyle bunların çözülemeyeceğini düşündüğü için mi saklıyor, anlatmıyor? Çünkü bazen çocuk aslında anlatmak ister, ifade etmek ister ama nasıl olsa bir çaresi, çözümü yok. O zaman söylememe de gerek yok diye her şeyi içinde yaşayabilir. O noktada bizim biraz daha savunmacı taraftan çıkıp yetişkinler olarak çocuğu anlamaya yönelik, yani ben sana bunu yaptım, şunu yaptım, neyine yetmiyor, başkalarının aileleri şöyle gibi karşılaşmalardan çıkıp niye bunu hissediyorsun, ne zaman başladı, ne yapabiliriz senin için, acaba şöyle bir olay mı yaşadın, zaman zaman ben de yaşıyordum gibi birazcık daha örnek verip çocuğu anladığımızı hissettirebiliriz.
0: Evet, şimdi gerçekten zor bir şey ya. Çocuğun böyle farkında olabilmek. Yani o aile iletişimi o kadar önemli ki bence bu noktada. Aslında burada o işte saldırılar kısmına da girmek istiyorum. Şimdi çocuk evde yaşadığı zorbalığı anlatmıyor. Belki aile kızacak, işte nasıl böyle bir şey yaptın? İşte seni nasıl zorbalayabilirler? Ya bir aileler arasında çatışma çıkacak ya çocuklar arasında çıkacak. Çocuk o yüzden kendini kapatabiliyor bazen. Kapattıkça aile de bunun farkında olmuyor. Hiç sorun yok, okula gidiyor, geliyor gibi düşünüyor ama çocuğun içinde neler var bilemiyoruz. Bunun farkına vardırmak için ailelere neler önerirsiniz?
1: Burada gerçekten aslında çocuğu tanımak önemli. Bazen dediğiniz gibi sessizlik çok güvenli gibi geliyor. İşte çocuğum ses çıkarmıyor, bir sıkıntı çıkmıyor, okulda uyumlu. Uyumlulukla sessizliği karıştırmamak gerekiyor. Yani tamamen içine kapanık olmak, çok fazla olayın sorunun çıkmaması demek çocuk her şeyde çok daha iyi, her şey çok güzel gidiyor demek değil. Bazen o sessizliği de ara sıra biraz yoklamak gerekiyor. Yani seni rahatsız eden bir şey var mı? Bana anlatmak istediğin, benim destek olabileceğim, yardımcı olabileceğim. Ama orada da işte çocuğun nasıl olsa kızarlar, beni anlamazlar, suçlarlar hissinden uzaklaşması gerekiyor. Çünkü eğer bu tarz konuşmalarda aile başta bunları söyleyip sonra hep böyle bir işte bak sen kendine iyi gelemiyorsun, kendi kendine yetemiyorsun, beceremiyorsun gibi bir konuşma gerçekleşiyorsa her seferinde çocuk nasıl olsa bana hani şefkat yaklaşıp sonunu bu şekilde öğüt, tavsiye ve suçlamayla bitiriyorlar. Anlatmayayım daha iyi diyerek o kaygı veren durumdan kaçar. Ama bizim amacımız burada o savunmacı, sürekli tavsiye, nasihat veren yetişkinden çıkıp anlamaya çalışan yetişkin modeline geçmek. Burada en önemli, yani benim ailelere de sürekli tavsiye ettiğim şey, hemen kaygılanmadan, celallenmeden, tepki göstermeden biraz daha dinleyici olmak. Yani tabii ki zihninizde öfkelenebilirsiniz, kızabilirsiniz. Aa bu da mı olmuş, nasıl oldu gibi bir kısım olabilir ama bunu çocuğa çok fazla yansıtmadan dinleyici konumuna durup kendi içerinizde birazcık daha neler yapılabilir, ben hani neyi şöyle değiştirsem daha iyi olur, çocuğuma ne öğretebilirim gibi bu kısımda olmak lazım. Çünkü burada amacımız bizim kaygı olsa da, zorbalık olsa da, stres olsa da hepsini tamamen sıfıra indiremiyorsak bile çocuk bunlarla nasıl başa çıkabilir ve kendi sınırını nasıl çekebilir, kendini nasıl koruyabilir, bunları öğretmek gerekiyor.
0: İşte bu noktada aklıma hemen şu geliyor. Mesela bir zorbalık olduğunda işte sen benim çocuğuma nasıl bunu söylersin diye gidiyorlar şimdilerde. Tamam arkadaş ortamında zorbalanınca evet ama belki öğretmeni kızarsa bile şimdi veliler hemen gidiyor. Sen benim çocuğuma niye? Çünkü onların çocuğu prenses, prens, dahiler bir de onlar da vardı. O yüzden hemen birilerine şikayete gidiyorlar. Çocuğu savunmaya geçiyorlar ve çocuk kendini aslında savunamıyor. Bu tarz veliler için neler söylersiniz?
1: Kimse yapmayın şu bilgiyi diye reddetmiyor. Herkesin çocuğu kendine biriciktir, eşsizdir, çok değerlidir. Ancak başkasının çocuğu da kendisine bu şekilde. Yani herkes kendi perspektifinden bakıyor. Dediğiniz gibi tamam çocuğunuz çok zeki olabilir, üstün yetenekleri olabilir, belki uyumludur, belki şöyledir, böyledir. Bunları kimse reddetmiyor ya da hani bunlarla bir alıp veremediğimiz yok ama burada amacımız bütün çocukların bir arada daha uyumlu, daha sağlıklı bir şekilde yetişip yetişkinliğe bu şekilde adım atması. O yüzden öğretmen bir sorun olduğunu söylüyorsa bunu hemen işte sen benim çocuğumu etiketliyorsun, benim benim çocuğum hasta değil, benim çocuğumda bir problem yok, sensin problem gibi yaklaşmak yerine öğretmen acaba neden bunu söyledi? Yani birebir öğretmenin her dediğini de kabul edelim demiyorum ama neden böyle bir şey söyledi acaba? Bir olay mı oldu? Benim gözden kaçırdığım bir şey mi oldu? Çocuğum bana anlatmadığı bir şey mi var? Burada hemen her şeye müdahale eden, arka planda her şeyi düzeltmeye ya da her şeyi böyle saklamaya çalışan ebeveyn olmaktan ziyade daha çözüm odaklı ve anlamaya yönelik davranmamız gerekiyor. Çünkü illaki çocuklar arasında problemler yaşanır. Ama dediğiniz gibi ebeveyn bunlara sürekli kendi kendine müdahale ederse bu sefer çocuğun gözünde de bir güç profili olur. Yani annem babam halleder. Annem babam var. Ben bir şey yapmayayım. Sınırları sürekli başkası onun adına oluşturuyor, kontrol ediyor olur ve hayat boyu aslında bu böyle devam eder. Yani en ufak bir şeyde sıkışıp anne baba yardım et. Ama çocukların bazen bunları kendisi yapması gerekiyor. Burada bizim helikopter ebeveyn dediğimiz bir ebeveynlik modeli var. Hani örnek olarak gerçekten sürekli böyle

0: bu durum. Şimdi çocuğa bakıyoruz dışarıdan, gayet psikolojisi iyi görünüyor. Yani biz kendi gözümüzle bakıyoruz. İşte evet her şey yolunda falan diyoruz. Ama çocuğun yine içinde sıkıntılar var. Yani mesela bu şöyle bir şey okumuştum ben. Yine tabii yanlışsam düzeltin ama işte çocukken işte bir canlıya zarar veren çocuklar ileride psikopat olabilir tarzı bir yazıydı bu. Yani bunun hem doğruluğu var mı ondan da bahsetmenizi istiyorum. Hem de evet bu çocuk böyle birisi ve aile bunu görmüyor. Bu süreçte aslında öğretmenler görüyor belki, aileye söylüyor. Çocuğun direkt terapi mi aldırmalıyız? Yani ya da çocuğumuzda bir şey görmüyoruz ama yine de bir terapist gözüyle baktırmalı mıyız?
1: Aslında bu noktalarda biz hep böyle çok kesin yargılar vermekten kaçınıyoruz. Bazen sosyal medyada da görüyorum böyle. Günümüzde bu içerikler beğenildiği için böyle çok fazla şu insandan uzak durun, şunları yapan insan şudur, şu cümleleri kullanıyorsa kaçın gibi çok net, çok kesin bilgiler veriliyor ama hayat bundan ibaret değil, insanlar bu kadar net ve kesin değil. Böyle olsa hani bu tarz hap bilgiler çok işe yarıyor olsa hiçbir problem çıkmazdı. O yüzden çocuk gelişiminde de çocuğunuzda şunlar varsa kaçın, çocuğunuzda şunlar varsa çocuğunuz şöyledir gibi net ve direkt etiketlemelerden kaçınmak lazım. Ama gerçekten bazı şeyler belirti olabiliyor. Burada da en önemli olan şey bu belirtilerin ne kadar süredir olduğu ve tekrar edip etmediği. Yani bir iki kere oldu ya da işte birkaç kez gözlemledim diye hemen onu kötü bir şey ilan etmemek lazım. Neden bunu yapıyor? Ne zaman yapıyor? Bunları biraz takip edip gözlemlemek gerekiyor. Yani saldırganlık dediğimiz davranışın arkasında genelde anlaşılamayan duygular, çözülemeyen öfke var. Neden var? Bu çocuk niye bu kadar öfkeli? Acaba o öfkeyi doğru şekilde düzenleyemiyor mu? İfade edemiyor mu? Ya da öyle bir şeye olanak tanımıyor muyuz? Çünkü bazen duygular bastırılıyor. Ebeveyn hemen çözüm odaklı yaklaştığı için üzülme, üzülmene gerek yok, üzülecek bir şey yok, sakin ol, mutlu ol, hadi şunu yapalım gibi. O duygu burada yok sayılıyor. Öfkelendiğinde işte git odana sakinleş, gözüme görünme, iyi olana kadar çıkma. Bu sefer çocuklar üzgüntü, üzüntü, öfke, korku, kaygı gibi duyguları kötü duygu gibi adlandırıp kendisi bunları yaşadığında suçlu hissetmeye başlıyor. Ama bizim amacımız burada duyguları iyi ya da kötü diye adlandırmadan o duygu var, bunu kabul edelim. Birazcık onunla yaşamasına, onu hissetmesine izin verelim. Sonrasında ne yapacağımıza bakalım gibi bir yol izlemek gerekiyor. Bu belirtileri birazcık gözlemlemek lazım. Gerçekten artık günlük hayatı çok sık etkilemeye başlıyorsa, birçok kişinin gözünü batmaya başladıysa, çok dikkat çekiyorsa, kendi davranışlarında çok ani değişiklikler oluyorsa bir uzman görüşüne başvurmak gerekebilir. Çünkü bazen gerçekten aile olarak bizim görmediğimiz şeyleri dışarıdan bir göz görebilir, dikkat edebilir. Bazen ebeveynler kendine de suçluluk hissediyor demin dediğiniz gibi. Ben neyi yanlış yaptım, kötü ebeveyn miyim, neyi eksik bıraktım gibi. Hani burada amacımız bu tarz yakınmalardan, bu tarz kendini suçlamalardan ziyade böyle bir durum var. Üzülsem de bunu kabul ediyorum, ne yapabilirim? Zorbalıkta da böyle, bir başkasına zarar veren bir çocuk için de böyle, kendisine zarar veren bir çocuk için de böyle. Bir öğretmen, bir tanıdık, bir arkadaş bunları birkaç kez söylediyse acaba niye böyle? Bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor.
0: Evet, bir sicile işleme durumu falan oluyor mu psikolojik tedavi aldığında bu çocuklarda?
1: Aileler genelde bundan çok çekiniyorlar. Evet. İlaçlar kısmı bizden bağımsız, onlar psikiyatrist tarafında ama psikolojik destek alanında herhangi bir sicile işleme gibi bir durum yok. Biz daha çok hani durum nedir, davranış, duygu, düşünce bunlar nelerdir, bunların derinlerine inmeye, bunlarda değişim gözlemlemeye ya da bazen amaçlamaya çalışıyoruz. Hani burada amacımız çocuğu sorunlu ilan edip düzeltilmesi gerekiyor, tedavi olması gerekiyor değil de var olan durum neyse biraz daha ona yönelik. Neden ortaya çıktı? Neden var? Nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz? Kendisini nasıl daha sağlıklı, verimli bir şekilde idame ettirebilir? Bizden aslında bağımsız bir şekilde bunları oluşturmaya, kazandırmaya çalışıyoruz. Burada amacımız hani psikolog olarak sürekli her zaman müdahale etmek değil, biraz daha bu kazanımları hem çocuğa hem aileye kazandırıp kendi hayatlarına da bu şekilde devam etmelerini sağlamak.
0: Evet, en azından bir kere bile olsa bir gösterip hani
1: evet
0: şey yapmak lazım bence. Hem çocuk için de iyi bir destek olur ya. Belki kendi yönünü çizmek için bile bence bir uzmanla ilerlemesi çok iyi olur. Çünkü devrimizde bu televizyon dizileri olsun, oynadıkları oyunlar olsun. Ya geçen işte benim 3 yaşında bir yeğenim var. Hep söylerim buradan. Hulk karakterini almış. O kadar korkunç ki biz böyle görünce şu

0: yani bu çok korkunç, sen bunu niye seviyorsun? Sonra diyor ki işte mesela robotları savaştıralım hadi. Yani çocuk onu görüyoruz. İşte o bir karakter var, o diyor böyle gitar çalıyor diyor, ben de yapıyorum falan diyor. Yani birebir yapabiliyorlar. Şimdi mesela bazı da yasaklar koyuyoruz yani, işte o televizyonu izleme, o çizgi filmi izleme veya işte atıyorum silah var evde, buna dokunmayacaksın, bu kapalı kutuda gibi yasaklar koyuyoruz. Bu konulan yasaklar çocukları onlara yönlendiriyor mudur?
1: Burada gerçekten ifade ediş şeklimiz inanılmaz önemli. Çünkü çocuk dilinde her şey bizim yetişkin zihnimizde düşündüğümüz gibi değil. Biz gayet kendimize yönelik bir kural, sınır koyar gibi konuştuğumuzda çocuğun iç dünyasında acaba o nasıl şekil alıyor? O kendi bunu nasıl anlamlandırıyor? Birazcık bunu fark etmek lazım. İşte bu noktada dediğiniz gibi bazen aile kendi açısından baktığı için çocuk açısından bakamıyor ve hani ben ne dedim ki? Ben yanlış bir şey demedim. Aslında gayet yapılmaması gereken bir şeyi ya da yapılması gereken bir şey söyledim. Ama o çocuklar bunları söyleyiş tarzına göre bazen bir emir ya da bazen daha cezbedici bir şeymiş gibi algılayıp oraya daha çok ilgi duyabiliyor. Burada bizim amacımız ailelere sizin kurallarınız yanlış, sınırlarınız yanlış, esnetin, kuralları kaldırın demek değil. Her ailenin kendi içerisinde bazı düzeni kuralları var. Seanslara gelen çocuk da olsa, ergenler de olsa hep bunu vurguluyorum. Yani benim amacım burada sizin ailenizi düzeltmek, değiştirmek, sınırları, kuralları esnetmek değil. Buna uyum sağlayabilmek, ortak bir noktada buluşabilmek. Aile tabii ki de çocuklarına kurallar koyacak. İşte gece şu saate kadar telefonla oynama, eve şu saatte gelme, şu kadar saat şunu yapma, sonra şunu yapma, işte dışarı çıkma, belirli saatler, günler, yerler. Bunlar tabii ki ailelerin belirlemesi gereken şeyler. Çünkü esneklik sınırsız olduğunda, kurallar hiç olmadığında bu sefer çocuklar maalesef her istediğin olmasını istiyorlar ve sonra var olan hiçbir şeyden tatmin olmama, mutlu olmama gibi durumlar görülüyor. Ama sınırlar inanın çocukları daha güvenli bir hayata hazırlıyor. Çünkü İlkokula başlayan bir çocuk bile sürekli kuralları sorguluyor. Neden var, neden var? Ev ortamında bu kurallar olmadığında çocuk çok daha fazla gerilip kaygı duymaya başlıyor. Çünkü bir anda bir sürü kuralla karşılaşıyor. Ama bu ev ortamında da olursa belirli saatler ayrılıyor, belirli saatlerde bir şeyler yapılıyor, belirli saatlerde uyunuyor, uyanıyor, kahvaltı yapıyoruz, yemek yiyoruz gibi. Çocuklar birazcık daha güvenli bir şekilde dünyaya, yetişkinliğe hazırlanır. O yüzden ailelerin biraz daha belki somut örneklerle biraz daha yumuşak bir şekilde, çocuğa uygun bir şekilde kuralları açıklaması lazım. Özellikle küçük yaş grubu çocuklar için uzun açıklamalar o kadar fazla oluyor ki çocuklar zaten bir iki kelimeden sonra dinlememeye başlıyor ve hani anladın mı dediğinde kafa sallaması tamamen geçiştirmek için oluyor. Çünkü kafasında işte oyun planları kuruyor, bir sonraki hamlem ne olsun diye düşünüyor. Kısa ve net açıklamalar, yani sınırları belirlerken ergen bir ebeveyn, annesi babası bile olsak sınırımız bu, bu şekilde. Hani istersen bunu kabul etmeyebilirsin, kötü hissedebilirsin ama bizim evimizin kuralları böyle. Biz buna uymamız, bizim buna uymamız lazım. Bu tutarlılığı ebeveynin ikisinde göstermesi lazım. Yani bir anne izin verirken bir baba izin vermediğinde bu sefer çocuğun gözünde bir otorite sarsıntısı oluyor. Annem başka bir şey diyor, babam başka bir şey diyor. Ama her seferinde benzer kurallar, neredeyse aynı kurallar olduğunda çocuklar bunları artık içselleştirmeye başlıyor. Yani ne kadar denersem deneyim hep aynı şeye çıkıyoruz. O zaman artık kabul etme zamanı geldi gibi bir düşünceye geçebiliyorlar.
0: Çok güzel anlattınız gerçekten. Umarım izleyen ve dinleyenler için de faydalı oluyordur. Şimdi bir de ödev yapma konusu var. İşte aile başlıyor. İşte hadi ödevini yap, ödevini yap. Uyuyacaksın, erken kalkacaksın, ödevini yap. Ya da mesela bir yere davet ediyor, çocuğun ödevi var, gelemeyiz falan yapıyorlar. Bu ödev kaosu diyeceğim ben buna. İçerisinde şimdi çocuğa ders çalışma alışkanlığı aslında kazandırmak istiyoruz belki bu noktada ama o sorumluluk bilincini verebilmek için bu kadar ödev yap baskısı yapmalı mıyız? Yani doğru bir şey mi bu, değil mi?
1: Gündem sürekli bir şey olduğunda, herhangi bir şey olduğunda çocuklar bir süre sonra sıkılmaya başlıyor. Zaten bizim en büyük toplumda yaptığımız hatalardan birisi iletişim kurarken sürekli tavsiye vermek, nasihat vermek, bir şeyleri uzun uzun anlatmak kısmında birazcık hata yapabiliyoruz. Çünkü çocuklar destek bekliyor aslında. Sürekli hatırlatmak, anlatmak, şunu yap, bunu yap, onu oraya koy, yine yapmamışsın gibi suçlanma ve tavsiye verme kısmında olduğumuz sürece o çocuk bizi büyük ihtimalle dinlemeyecektir. Burada birazcık daha söyleyip geri çekilmek gerekiyor. Gerekirse eksi alsın, gerekirse ders notları düşük olsun. Ebeveynler işte burada bazen kendilerine birazcık yükleniyorlar. Ama benim çocuğum başarısız olmasın, iyi olsun. Ben çok çabaladım, o kadar şey yapıyoruz. Neden hani düşük alıyor? İşte burada çocuğa sorumluluk kazandırmak için yükü birazcık daha ebeveyn omuzlarından çocuğa vermeli ki çocuk kendi hayatında nelerin olduğunu, nelerle karşılaşabileceğini görsün. Gerekirse disiplin cezası alsın. Belki böyle söylemek kolay geliyor ama çocuk bunu yaşasın ki karşısında çok büyük bir yaptırım var. Ve bunu ben galiba kendi yaptıklarımı hak ettim gibi bir örnek hissediyorlar, görüyorlar. Çocuklar somut örnekler üzerinden bir şeyleri çok daha iyi anlayabiliyorlar. Diğer türlü ebeveyn sadece işte yap, et, niye yapmadın gibi sürekli hatırlatıcı konumunda olunca bir yerden sonra çocuklara rahatlık geliyor. Nasıl olsa bana hep hatırlatan ya da son anda hep yapan birileri var. Ama oradan çekildiğimizde gerekirse odası dağınık kalsın, çöpleri koksun, böceklensin. Ama bunu kendinin yapmadığı için ortaya çıktığını görsün ki. Çünkü diğer türlü bu sefer iş artık ebeveyni suçlamaya gidecek. Sen hatırlatmadın, sen söylemedin, sen toplamadın böyle oldu ama o oda senin sorumluluğunda, ödevlerin senin sorumluluğunda. Ben sürekli hatırlatamam, hep peşinde koşamam. Akşam yemek saatinde yemekte değildin, o zaman yemek yok. Aç mı kalacağım? Evet, bugün aç kalacaksın gibi daha böyle net bir sınır çektiğimizde bunu başka şeylere de uyarlayabiliyorlar. Sen belirli saatlerde bunu yapmadın, tamamlamadın. İşte bu gece yarısı, proje ödevlerinin ortaya çıkması gibi yardım etmeyeceğim. Zamanında söyleseydin ben destek olurdum. Şu an hiçbir yere gidip kırtasiye eşyası alacak vaktimiz, zamanımız yok. Sıfır alırsın. Karnın kötü gelir. Bu seninle ilgili bir şey. Yani ben burada sana hatırlattım mı? Hatırlattım. Ama geri kalan kısım sendeydi gibi. Bazen o sürekli hatırlatıcı ve tavsiye veren, suçlayan, nasihat veren kısımdan çekilmek gerekiyor ki çocuk kendisi yüzleşsin.
0: Evet, ama bazı ebeveynler biliyorum, üniversitedeki öğrenciye bile hocasıyla iletişime geçip gece ödevini gönderen baba biliyorum. Tanıyorum, yaşandı gerçekten. Şok oldum ben dinlerken. Hoca böyle şey demiş artık, hani sizinle değil de çocukla mı iletişime geçsek? Hani gayet normal. Gerçekten çok sorunlu şeyler. Yani ileride iş hayatına geldiğinde de bu çocuğun işte hadi baba şunu da yap demesi bence hiç hoş değil. Ya da bir iş başvurusuna gelirken babasıyla birlikte gelmesi hoş değil. Yani biraz ebeveynlerin bu konuda gerçekten o sınırları koruması gerekiyor. Şimdi diyelim ki işte ergenlik dönemindeki bir genç okuldan çıktı, evine geldi. Kapısını kapattı. Anne geliyor, işte günün nasıl geçti diyor. İyi diyor, gidiyor. Böyle bir şeyde ebeveyn nasıl iletişim kurmalı çocuğuyla?
1: Çocuklardan ayrı olarak ergenlikte dil birazcık daha kısa, sade ve birden böyle ailenin gözünde çok kesintiye uğramış gibi oluyor. Şu an başvuran ebeveynlerin birçoğu işte kızıma, oğluma neler oluyor, bizi sevmiyor, bizden nefret ediyor, hiç konuşmuyor, biz ne yaptık ona gibi çok fazla üzülebiliyorlar ama burada birazcık daha ergenlik ve o beyin yapısının, hormonların değişmesi devreye giriyor. Bu gerçekten doğal bir süreç. Yani aile için birazcık belki travmatize edici bir durum. Çünkü bir anda işte çocuklukta sürekli yan yana olan, çok fazla işte sarılıp böyle vakit geçirilen zamanlar bir anda böyle tek başına zaman geçirmeye dönünce ebeveynler kendilerini suçluyor. İşte biz gayet sağlıklı yetiştirdik çocuğumuzu, niye böyle oldu? Ergenlikte çocukların en çok ihtiyacı olan şey kişisel alan. Çünkü zihnen çocukluktan çıktıklarını ve artık yetişkin olduklarını hissediyorlar ama aslında ara bir dönemdeler. Yani ne çocuklar ne yetişkinler. Onlar için çok zor bir durum. Bir gün öyleler, bir gün böyleler. Bir gün bir şeyden nefret ediyorlar, bir gün çok seviyorlar. Bir gün çok yüksek duygular hissediyorlar, bir gün çok düşük duygular hissediyorlar. Yani çok böyle dalga dalga ilerleyen bir süreç. O noktada kişisel alan kısmının birazcık korunmasını istiyor onlar da. Yani o kapı kapatma aslında gizli saklı iş yapıyordan ziyade bana ait bir alan. Evet, evde birkaç kişi yaşıyoruz, birçok şeyi beraber yapıyoruz ama kendi odam, kendi zamanım. Yani ben zihnimi birazcık kendi kendime dinlemek istiyorum. Kendimi keşfetmek, tanımak istiyorum. Neleri sevdiğimi, neleri sevmediğimi bulmaya çalışıyorum. Bu dönemde sosyal ilişkiler çocukların gözüne inanılmaz kıymetli oluyor. Yani anne babanın dediğinden ziyade yakın arkadaşı, işte sosyal medyada takip ettiği birinin görüşü çok daha önemli, değerli oluyor. Burada bizim amacımız onu küçümseyip işte bak yanlış yapıyorsun dediğimi büyüyünce anlayacaksın gibi sürekli tavsiye nasihat, sürekli tavsiye nasihat verme kısmında kaldığımız sürece çocuk bizden daha da uzaklaşacak. Genelde çok kısa cümleler kullanıyorlar. Yani bunu ben de gözlemliyorum iletişimlerde. Bizim gibi belki işte uzun uzun cümlelerle kendilerini ve duygularını, günlerini açıklamıyorlar. Bazen o yüzden yönlendirici sorularla bunu anlamaya çalışabiliriz. Yani gün nasıl geçti çok klasik bir soruyken, bugün canını sıkan bir şey oldu mu? Bugün keyfini kaçıran bir şey oldu mu? Genelde tek kısa, tek cümlelik ya da tek kelimelik cevaplar veriyorlarsa bile bunu kabul etmek lazım. Burada cümleyi eleştirip sen de hiçbir şey anlatmıyorsun, bu cümleler ne, iyi kötü nedir demek yerine tamam hani istediğinde paylaşabilirsin, ben buradayım. Tabii orada hemen tekrar istediğinde paylaşabilirsin de hemen bir karşılık bekliyoruz ama o an gelmeyebilir. Bunu bir güven bağına dönüştürebilmek için zaman gerekiyor, zaman istiyor çocuklar. Sürekli o tavsiye kısmındaysa bir ebeveyn zaten bu cümleler yine sonunda bir tavsiye ya da suçlama, eleştiri getirecek. O zaman söylemeyeyim daha iyi ama birkaç kez bunun olmadığını görürse çocuklar hani yargılamıyor, kızmıyor, olduğu gibi kabul etti cevabımı. O zaman ben daha fazla şey anlatabilirim. Yani ne olursa anlatabilirim konusunu konumuna getirmek lazım. O noktada biraz kendimizi filtreleyebiliriz.
0: Çok önemli bir noktaydı bu da gerçekten. Şimdi işte sosyal medya var, telefonlar var, ekran kullanımları var. Aynı zamanda işte okul saatleri ve uyku düzenleri var. Şimdi bunun içerisinde ebeveyn bir çatışma ya da kriz yaşamadan nasıl çocuğu yönlendirmeli?
1: Burada belki ebeveynler bana kızacak ama bazen çocuklara şunu yap, şunu yapma diyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Bu sefer evet. En büyük zorluk çocuğun gözünde sen yapıyorsun ama bana yapma diyorsun sen yapıyorsun ya da yat diyorsun sen oturuyorsun, telefonla çok oynama diyorsun telefonla oynuyorsun. Burada çok farklı bir tutarsızlık olunca çocuk güvenmiyor aslında. Yani sen bana dediklerini kendin yapmıyorsun ya da bana yapma dediklerini yapıyorsun. Ben o zaman sana nasıl inanayım, güveneyim? Belirli saatlerin belirli zamanlarda olması gerekiyor. Yemek saatlerinin düzenli olması, bir arada olunamıyorsa bile en azından bazı rutinlerin olması gerekiyor ki çocuğun gözünde belirli bir kural, günün hani bu şekilde geçer sınırı algısı olsun. Saatlerin mutlaka belirlenmesi gerekiyor çünkü gerçekten o sınırsızlık sonu gelmeyen bir uçurum gibi düşünebiliriz. Yani birkaç saat der. Artar. Çünkü özellikle ergenlikte genelde ergenlerimiz sınırı çok bilemiyor. Zamanı çok yönetemiyorlar. Evet deneyebiliriz birkaç kez çabalayabiliriz ama genelde bunu fark etmiyorlar. Yani bu onların da suçu değil. Çünkü o an her şey çok hızlı gelişiyor. Duygularına birazcık daha fazla kapılıyorlar. O noktada ebeveynlerin bunu biraz gözetlemesi gerekiyor. Yani süre belirli saatte telefonu hani bırakacaksın o saatin sonunda masaya. Gerekirse işte ortak alanlarda birazcık daha şarj etme, kullanma kısmı olabilir ki o saati belirleyelim. Yani o net bir sınırın olması gerekiyor. Yani bu kaçınılmaz. Çocuklar çok kızıyor yetişkinlere bu noktada ama o onların güvenliği ve sağlığı için aslında. Orada amacımız sen kötü ol, üzül, mutsuz ol değil. Tam tersi ileride olacak problemlerden, sıkıntılardan biraz daha korunmaya, daha sağlıklı alışkanlıklar kazandırmaya yönelik.
0: Evet, şimdi bazı ebeveynler de kendi başarılarıyla çocuklarının başarısını kıyaslıyorlar. Yani diyor ki işte benim zamanımda şu yoktu. İşte ben bu yüzden atıyorum babam beni okutmazdı ama ben sana her şeyi yapıyorum. İşte bende şöyle bir şey vardı, sende böyle. İşte bu kıyaslamayı yapıyor ama çağ o çağ değil. Çocuğun kendi çağı farklı, babanın ya da işte annenin kendi çağı farklı. Bu konuda böyle bir karşılaşma yapan ebeveyne neler söylersiniz?
1: Bu karşılaştırma çocukları ve ergenleri inanılmaz kızdırıyor. Yani gerçekten o iç dünyalarını açtıklarında en büyük şikayet ettikleri şeylerden birisi ailem yaptıklarını sürekli başıma kalkıyor. Evet. Aile bu niyetle yapmasa bile çocuklarda oluşturduğu
0: o hissi hissediyor
1: his maalesef yani. Bu şekilde yani bu sefer çocuk kendini çok böyle koşullu gibi hissediyor. Yani bana annem hediye olarak şunu aldı sonra bunu işte kullanacak. İşte sana şunu almıştım neyine yetmedi niye mutlu olmadın. Sanki şey gibi oluyor biz sana bunu yaptık sen de karşılığında bize başarı getir. Bu Bu sefer hani amaç orada o hediyeden, düşünülmekten ziyade bir nesne ve başarı ilişkisi gibi oluyor. İşte seni parka götürdük, yarın sen de sözlüde bütün soruları bil gibi. Çocuk burada bir proje gibi hissetmeye başlıyor. O zaman siz bana yatırım yapıyorsunuz. Ben bir gelecek vaat eden bir hisseyim.
0: Aslında öyle de oluyor yani.
1: Maalesef yani ebeveynlerin burada kendini biraz çocukların kendilerinden bağımsız ayrı bir birey olduğunu hatırlatması gerekiyor. Tabii ki de kendimiz başarısızsak ya da işte kendimizde eksiklik görüyorsak çocuğumuzda bunlar olmasın isteriz. Daha iyi olsun isteriz ama ayrı bir birey olduğunu kabul etmek lazım. Yani ben okuyamadım, sen oku. Ben matematikte çok kötüydüm, sen matematikte iyi ol. İşte benim babam bana çok kötü davrandı, ben sana çok iyi davranıyorum gibi karşılaştırmalar çocuklarda hiç neredeyse hiç anlam ifade etmiyor. Yani hiçbir şey de katmıyor. Tam tersi daha fazla öfkeye sebep oluyor. Ve dediğiniz gibi çağ bunlardan çok uzak. Bu sefer bu cümleler birikiyor, birikiyor. Ailem beni hiç anlamıyor. O zaman ben kendimi hiç anlatmayayım. Ne kadar az iletişim, o kadar az çatışma kısmında kalıp bu çocuk niye bu kadar sessiz, niye bizden bu kadar uzak? Oysa kendi davranış ve cümlelerimizi birazcık inceleyebiliriz. Yani iyi niyetle yapılan bazı şeyler bile çocukta farklı şeyler ifade edebilir.
0: Evet, çok güzel anlattınız. Ben çok teşekkür ederim. Öncelikle davetimi kırmayıp geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için. Son olarak hem programı toparlamak adına, şimdi bizi radyosundan veya sosyal medyalarımızdan izleyen, dinleyen ve izleyicilerimiz için, işte akşam eve geldiklerinde işte ya bak ben de çocuğuma böyle davranıyorum, davranmayayım deyip eve gittiğinde çocuğuna ilk adımları neler olsunlar? Ne önerirsiniz onlara?
1: Çocuklar ilk olarak dinlenmek istiyorlar. Yani beni bir yetişkin özellikle yargılamadan, sürekli tavsiye, öğüt, nasihat vermeden, eleştirmeden, suçlamadan ve kendini savunmadan, yaptıklarını ön plana çıkarmadan sadece dinlesin. Yani orada ilk başta amacımız, tabii ki de tavsiye verebiliriz, hani şu noktada yanlış yapmışsın diyebiliriz ama ilk önceliğimiz dinlemeye yönelik olsun. Okulda bir problem yaşadıysa, birine vurduysa, biri ona vurduysa, tüh ne oldu, bir daha onu yapmadan ziyade bir çocuk anlatsın. İzin verelim, konuşsun. İnanın gerçekten çocuklara bir süre günlük en azından böyle 10-15 dakika böyle konuşma zamanları ayırıp tavsiye, suçlama, öğüt kısmı bırakmadan sadece teşekkür ederim benimle paylaştığın için dediğimizde çocuklarda gerçekten büyük bir rahatlama gözlemleyeceğiz ve kendileri de şaşıracaklar. Allah Allah, kızmadılar, bir şey demediler, beni hemen düzeltmeye çalışmadılar, korkacak, üzülecek, işte başarısız olacak bir şey yok demediler, beni dinlediler. Düşüncelerimi, duygularımı kabul ettiler. Tavsiye vereceklerse de sonra, bak hani şöyle bir durum yaşamıştın, dikkat et gibi ufak tefek daha önce yaşanılan örnekler verilebilir ama ilk başta en önemli şey dinlemek, dinlemek, dinlemek.
0: Evet, ama aslında o tavsiyeler de o kadar güzel oluyor ki, çünkü sonuçta anne ve babalarımız da aslında o yollardan geçmiş insanlar. O yüzden o tavsiyelere de biraz gençlerimiz de işte şey yaparlarsa, kulak verirlerse iyi olur. Biliyorum evet çok zor oluyor ama kulak verin, gerçekten işinize yarayacak.
1: Evet, yani bu noktada da gerçekten hani çocuklar çok fazla anlamayabilir ama en azından ergenler ve biraz daha ergenlik sonrası yeni olan yetişkinler, genç yetişkinler için bu tavsiye ve öneriler hani iyi ol, sen de bunları yaşama, kötü hissetme ya da işte bu yollardan ben de geçtim, sen de şunlara dikkat et gibi küçük bilgiler ama bazen insan da yaşamadan çok fazla dikkate almıyor.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bilgiler verdiniz. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programının bugünlük de sonuna geldik. Psikolog Ceyda Ünal bizlere çocuk, ergen ve okul süreçleri ve okul saldırıları konusunda çok güzel bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz'deki ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi için işletme ruhsatı başvurusunda bulundu. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Eylül haftasından bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar artışla 174 milyar 405 milyon dolar oldu. Büyükbaş hayvan sayısı Aralık 2025'e göre %0,5 artışla 17 milyon 804 510 başa, küçükbaş hayvan sayısı da %5,1 artarak 60 milyon 815 777 başa ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir köşe yazısında Bakan Mehmet Şimşek hakkında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, Şimşek'in adına geçen aracı kurumun sahibi ve yöneticileri herhangi bir iş ilişkisi, İlişkisi, ortaklığı veya ticaret bağının bulunmadığını duyurdu. Elektriğin küresel nihai enerji üretimindeki payının 2035'e kadar %35'e çıkarılması, enerji ithalatçısı ülkelerin yıllık enerji ithalat faturasını 2026 fiyatlarıyla 500 milyar doların üzerinde azaltabilir. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın 26.280 lira taşıt satış bedeliyle 4 farklı kişiye devredildiği belirtildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro ise 55 lira 79 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6733 liradan, çeyrek altın ise 10987 liradan alıcı buluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde bugün daha sakin bir gökyüzü var. Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 23 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 9 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde de gün boyu parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklarına baktığımızda Özvatan ve Sarız'da termometre 22 dereceyi gösteriyor. Pınarbaşı ve Tomarsa'da günün en yüksek sıcaklığı 23 derece. Akkışla, Bünyan, Felahiye ve İnce Su hattında sıcaklık 24 derece ölçülüyor. Günün en ılık ilçesi ise 25 derece ile Develi, Sarıoğlan, Yahyalı ve Yeşilhisar. Çevre illerimizde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yozgat 18, Nevşehir 21, Kırşehir 22, Niğde ise 23 derece. Kuvvetli yağış uyarısı bulunan komşumuz Sivas'ta ise sıcaklık 25 derece olacak. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki İstanbul 23, başkent Ankara 20 dereceyken İzmir 26 derece ve güneşli bir gökyüzüyle günü karşılıyor. Günün hava durumu notlarını paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe muhtarlarının katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'ı makamında ağırladı. Ankara'dan Kayseri'ye nasıl daha fazla katkı sunabilecekleri konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Acar, tüm gün Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında teşkilat başkanlarımızın organizasyonunda Kayseri ile bütünleşeceğiz. Ankara'dan şehrimize nasıl bir destekle katkı sağlayabileceğimizin çalışmasını yapacağız. Sürekli sahadayız ama Türkiye Yüzyılı Buluşmaları artık geleneksel hale dönüştü dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak Teknofest kapsamında 2022 yılından beri teknoloji üreten ve geliştiren gençlerimizin her zaman yanında oluyoruz dedi. Gerçekleşen MHP İl Yönetim Kurulu toplantısı ardından İl Divan Kurulu, İl Disiplin Kurulu ve Çalışma Komisyonları görev dağılımı belli oldu. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kayseri'ye gelen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti milletvekilleri ve AK Parti Kayseri İl Teşkilatı yöneticileri kenti ziyaret etti. Buluşmada Kayseri ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunularak istişarelerde bulunuldu. Zylogen takımı Teknofest 2026 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda gerçekleştirdiği yenilikçi kanser tedavisi yaklaşımıyla Türkiye birincisi oldu. Yavuz Selim Mahallesi'nde özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İstihdama yönelik Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası, metalde hayata geçirilen yetişmiş eleman güçlü istihdam SOGEP projesinin kapanış töreni düzenlendi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında, kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken, sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Türkiye soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında New York'ta 3 katip seviyesinde yanıt vererek Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisiyle ilgili dolaşıma sokulan istifa iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasal veya askeri casusluk soruşturması başlatıldığını açıkladı. Operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 5'i gözaltına alındı. 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer yandan 2 şirkete kayyum atandı. Eski 3 MASAK Başkanı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak Suudi Arabistanlı ve Pakistanlı meslektaşlarıyla anlaşmanın kurumsallaştırılması sürecini ele aldı. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın deniz kuvvetlerinin Aktu açıklarında icra ettiği askeri tatbikat sırasında elim olay sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170 organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçlunun Türkiye'ye getirilerek Türk adaletine teslim edildiğini açıkladı. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda Türk vatandaşlığı için muhafazalı gayrimenkul satışları ile usulsüz işlem yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havva Nur Kethüda altın madalya kazandı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerden Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Kyriakos Mitsotakis, ülkesinin Türkiye ile ilişkileri için coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz diye konuştu. ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı'nın ABD'nin Kanada'yı işgal etme ihtimaline yönelik bir soruyu tamamen saçma bularak reddetmesine rağmen Kanada Başbakanı ve üst düzey savunma yetkililerinin var olan acil durum planını yeniden gözden geçirdiği ortaya çıktı. Danimarka istihbaratı NATO'nun önümüzdeki aylarda bir NATO ülkesine yönelik sınırlı bir askeri saldırı başlatabileceğini açıkladı. Bu açıklama Batılı güvenlik servisleri tarafından bugüne kadar yapılan en sert uyarılardan biri olarak kayıtlara geçti. Polonya'nın güneydoğusunda düzenlenen bıçaklı saldırıda bir rahip hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hamas, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını boş, zavallıca sloganlar ve yarınlarla dolu bir konuşma olarak nitelendirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la barışın daha da güçlenmesi ve kurumsallaştırılması için çalışması gerektiğini söyledi. Kolombiya hükümeti, İran'ın diplomatik ilişkilerini resmen sonlandırdığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlanması konusunda istekli olduğunu belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz'deki ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi için işletme ruhsatı başvurusunda bulundu. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Eylül haftasından bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar artışla 174 milyar 405 milyon dolar oldu. Büyükbaş hayvan sayısı Aralık 2025'e göre %0,5 artışla 17 milyon 804 510 başa, küçükbaş hayvan sayısı da %5,1 artarak 60 milyon 815 777 başa ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir köşe yazısında Bakan Mehmet Şimşek hakkında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, Şimşek'in adına geçen aracı kurumun sahibi ve yöneticileri herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticaret bağının bulunmadığını duyurdu. Elektriğin küresel nihai enerji üretimindeki payının 2035'e kadar %35'e çıkarılması, enerji ithalatçısı ülkelerin yıllık enerji ithalat faturasını 2026 fiyatlarıyla 500 milyar doların üzerinde azaltabilir. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın 26.280 lira taşıt satış bedeliyle 4 farklı kişiye devredildiği belirtildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro ise 55 lira 79 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6733 liradan, çeyrek altın ise 10987 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde bugün daha sakin bir gökyüzü var. Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 23 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 9 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde de gün boyu parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklarına baktığımızda Özvatan ve Sarız'da termometre 22 dereceyi gösteriyor. Pınarbaşı ve Tomarza'da günün en yüksek sıcaklığı 23 derece. Akışla, Bünyan, Felahiye ve İnce Su hattında sıcaklık 24 derece ölçülüyor. Günün en ılık ilçesi ise 25 derece ile Develi, Sarıoğlan, Yahyalı ve Yeşilhisar. Çevre illerimizde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yozgat 18, Nevşehir 21, Kırşehir 22, Niğde ise 23 derece. Kuvvetli yağış uyarısı bulunan komşumuz Sivas'ta ise sıcaklık 25 derece olacak. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki İstanbul 23, başkent Ankara 20 dereceyken İzmir 26 derece ve güneşli bir gökyüzüyle günü karşılıyor. Günün hava durumu notlarını paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe muhtarlarının katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'ı makamında ağırladı. Ankara'dan Kayseri'ye nasıl daha fazla katkı sunabilecekleri konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Acar, tüm gün Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında teşkilat başkanlarımızın organizasyonunda Kayseri ile bütünleşeceğiz. Ankara'dan şehrimize nasıl bir destekle katkı sağlayabileceğimizin çalışmasını yapacağız. Sürekli sahadayız ama Türkiye Yüzyılı Buluşmaları artık geleneksel hale dönüştü dedi. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak Teknofest kapsamında 2022 yılından beri teknoloji üreten ve geliştiren gençlerimizin her zaman yanında oluyoruz dedi. Gerçekleşen MHP İl Yönetim Kurulu toplantısı ardından İl Divan Kurulu, İl Disiplin Kurulu ve Çalışma Komisyonları görev dağılımı belli oldu. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kayseri'ye gelen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti milletvekilleri ve AK Parti Kayseri İl Teşkilatı yöneticileri kenti ziyaret etti. Buluşmada Kayseri ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunularak istişarelerde bulunuldu. Xylogen takımı Teknofest 2026 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda gerçekleştirdiği yenilikçi kanser tedavisi yaklaşımıyla Türkiye birincisi oldu. Yavuz Selim Mahallesi'nde özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İstihdama yönelik Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası, metalde hayata geçirilen yetişmiş eleman güçlü istihdam SOGEP projesinin kapanış töreni düzenlendi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: Ulus'un yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu'na uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havva Nur Kethüda altın madalya kazandı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerden Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy'u Yıldırım. Kyriakos Mitsotakis, ülkesinin Türkiye ile ilişkileri için coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz diye konuştu. ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı'nın ABD'nin Kanada'yı işgal etme ihtimaline yönelik bir soruyu tamamen saçma bularak reddetmesine rağmen Kanada Başbakanı ve üst düzey savunma yetkililerinin var olan acil durum planını yeniden gözden geçirdiği ortaya çıktı. Danimarka istihbaratı NATO'nun önümüzdeki aylarda bir NATO ülkesine yönelik sınırlı bir askeri saldırı başlatabileceğini açıkladı. Bu açıklama Batılı güvenlik servisleri tarafından bugüne kadar yapılan en sert uyarılardan biri olarak kayıtlara geçti. Polonya'nın güneydoğusunda düzenlenen bıçaklı saldırıda bir rahip hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hamas, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını boş, zavallıca sloganlar ve yarınlarla dolu bir konuşma olarak nitelendirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la barışın daha da güçlenmesi ve kurumsallaştırılması için çalışması gerektiğini söyledi. Kolombiya hükümeti, İran'ın diplomatik ilişkilerini resmen sonlandırdığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlanması konusunda istekli olduğunu belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: falan.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz'deki ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi için işletme ruhsatı başvurusunda bulundu. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Eylül haftasından bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar artışla 174 milyar 405 milyon dolar oldu. Büyükbaş hayvan sayısı Aralık 2025'e göre %0,5 artışla 17 milyon 804 bin 510 başa, küçükbaş hayvan sayısı da %5,1 artarak 60 milyon 815 bin 777 başa ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir köşe yazısında Bakan Mehmet Şimşek hakkında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, Şimşek'in adına geçen aracı kurumun sahibi ve yöneticileri herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticaret bağının bulunmadığını duyurdu. Elektriğin küresel nihai enerji üretimindeki payının 2035'e kadar %35'e çıkarılması, enerji ithalatçısı ülkelerin yıllık enerji ithalat faturasını 2026 fiyatlarıyla 500 milyar doların üzerinde azaltabilir. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın 26.280 lira taşıt satış bedeliyle 4 farklı kişiye devredildiği belirtildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro ise 55 lira 79 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6733 liradan, çeyrek altın ise 10987 liradan alıcı buluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde bugün daha sakin bir gökyüzü var. Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 23 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 9 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde de gün boyu parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklarına baktığımızda Özvatan ve Sarız'da termometre 22 dereceyi gösteriyor. Pınarbaşı ve Tomarza'da günün en yüksek sıcaklığı 23 derece. Akkışla, Bünyan, Felahiye ve İnce Su hattında sıcaklık 24 derece ölçülüyor. Günün en ılık ilçesi ise 25 derece ile Develi, Sarıoğlan, Yahyalı ve Yeşilhisar. Çevre illerimizde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yozgat 18, Nevşehir 21, Kırşehir 22, Niğde ise 23 derece. Kuvvetli yağış uyarısı bulunan komşumuz Sivas'ta ise sıcaklık 25 derece olacak. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki İstanbul 23, başkent Ankara 20 dereceyken İzmir 26 derece ve güneşli bir gökyüzüyle günü karşılıyor. Günün hava durumu notlarını paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe muhtarlarının katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'ı makamında ağırladı. Ankara'dan Kayseri'ye nasıl daha fazla katkı sunabilecekleri konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Acar, tüm gün Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında teşkilat başkanlarımızın organizasyonunda Kayseri ile bütünleşeceğiz. Ankara'dan şehrimize nasıl bir destekle katkı sağlayabileceğimizin çalışmasını yapacağız. Sürekli sahadayız ama Türkiye Yüzyılı Buluşmaları artık geleneksel hale dönüştü dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak Teknofest kapsamında 2022 yılından beri teknoloji üreten ve geliştiren gençlerimizin her zaman yanında oluyoruz dedi. Gerçekleşen MHP İl Yönetim Kurulu toplantısı ardından İl Divan Kurulu, İl Disiplin Kurulu ve Çalışma Komisyonları görev dağılımı belli oldu. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kayseri'ye gelen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti milletvekilleri ve AK Parti Kayseri İl Teşkilatı yöneticileri kenti ziyaret etti. Buluşmada Kayseri ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunularak istişarelerde bulunuldu. Zylogen takımı Teknofest 2026 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda gerçekleştirdiği yenilikçi kanser tedavisi yaklaşımıyla Türkiye birincisi oldu. Yavuz Selim Mahallesi'nde özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İstihdama yönelik Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası, metalde hayata geçirilen yetişmiş eleman güçlü istihdam SOGEP projesinin kapanış töreni düzenlendi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Kayseri'de ne yapılır diyenler için Bifes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. Bifes kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş, Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken, Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset Oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bomboyaj filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
7: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

içinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havva Nur Kethüda altın madalya kazandı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerden Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
1: Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan kütletme gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol açabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde 55 ila 57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans, Türkiye'de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor. Yerli cerrahi robotla uzaktan ameliyat, anne karnında fetal cerrahi, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli gibi yeniliklere imza atan üniversite hastaneleri, sahip oldukları teknoloji ve güçlü akademik kadroları ile tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir. Sağlık Bakanlığı'nca aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabileceği açıklandı. Türk Kızılay bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sade, taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu konuya ilişkin bir dergide yayımlanan araştırmaya 20 ila 29 yaşlar arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı. 91.8'deki Sağlık Rehberi programında haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi.
3: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Kyriakos Mitsotakis, ülkesinin Türkiye ile ilişkileri için coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz diye konuştu. ABD Hint Pasifik Kuvvetleri Komutanı'nın ABD'nin Kanada'yı işgal etme ihtimaline yönelik bir soruyu tamamen saçma bularak reddetmesine rağmen Kanada Başbakanı ve üst düzey savunma yetkililerinin var olan acil durum planını yeniden gözden geçirdiği ortaya çıktı. Danimarka istihbaratı NATO'nun önümüzdeki aylarda bir NATO ülkesine yönelik sınırlı bir askeri saldırı başlatabileceğini açıkladı. Bu açıklama Batılı güvenlik servisleri tarafından bugüne kadar yapılan en sert uyarılardan biri olarak kayıtlara geçti. Polonya'nın güneydoğusunda düzenlenen bıçaklı saldırıda bir rahip hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hamas, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını boş, zavallıca sloganlar ve yarınlarla dolu bir konuşma olarak nitelendirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la barışın daha da güçlenmesi ve kurumsallaştırılması için çalışması gerektiğini söyledi. Kolombiya hükümeti, İran'ın diplomatik ilişkilerini resmen sonlandırdığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlanması konusunda istekli olduğunu belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz'deki ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi için işletme ruhsatı başvurusunda bulundu. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Eylül haftasından bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar artışla 174 milyar 405 milyon dolar oldu. Büyükbaş hayvan sayısı Aralık 2025'e göre %0,5 artışla 17 milyon 804 bin 510 başa, küçükbaş hayvan sayısı da %5,1 artarak 60 milyon 815 bin 777 başa ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir köşe yazısında Bakan Mehmet Şimşek hakkında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, Şimşek'in adına geçen aracı kurumun sahibi ve yöneticileri herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticaret bağının bulunmadığını duyurdu. Elektriğin küresel nihai enerji üretimindeki payının 2035'e kadar %35'e çıkarılması, enerji ithalatçısı ülkelerin yıllık enerji ithalat faturasını 2026 fiyatlarıyla 500 milyar doların üzerinde azaltabilir. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın 26.280 lira taşıt satış bedeliyle 4 farklı kişiye devredildiği belirtildi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 96 kuruş, euro ise 55 lira 79 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6733 liradan, çeyrek altın ise 10987 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde bugün daha sakin bir gökyüzü var. Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 23 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 9 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde de gün boyu parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklarına baktığımızda Özvatan ve Sarız'da termometre 22 dereceyi gösteriyor. Pınarbaşı ve Tomarsa'da günün en yüksek sıcaklığı 23 derece. Akkış'la Bünyan, Felahiye ve İnce Su hattında sıcaklık 24 derece ölçülüyor. Günün en ılık ilçesi ise 25 derece ile Develi, Sarıoğlan, Yahyalı ve Yeşilhisar. Çevre illerimizde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yozgat 18, Nevşehir 21, Kırşehir 22, Niğde ise 23 derece. Kuvvetli yağış uyarısı bulunan komşumuz Sivas'ta ise sıcaklık 25 derece olacak. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki İstanbul 23, başkent Ankara 20 dereceyken İzmir 26 derece ve güneşli bir gökyüzüyle günü karşılıyor. Günün hava durumu notlarını paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba. Kayseri'ye geldim fakat nereye gezeceğim diyenler için bugünkü rotamız Anadolu'nun kuş cenneti Sultansazlı. Kayseri'de hafta sonu doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için harika bir önerimiz var. Sultansazlı Kuş Cenneti. Kayseri'nin 70 kilometre güneyinde Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeler arasında yer alan bu eşsiz sulak alan, mevsimlere göre değişmekle birlikte yaklaşık 8 ila 13 bin hektarlık bir alan kaplıyor. Bölgenin kuzeyinde ise heybetiyle Erciyes Dağı yükseliyor. Dağın eteklerinde büyük bir tatlı su bataklığı yer alıyor. Sazlıklarla kaplı bu alanın bazı yerlerinde kamış, kafa otu, kandıra ve açık havalarda ise nilüfer ve süsen çiçekleri görülebiliyor. Ayrıca sahanın merkezine doğru rüzgarlarla yer değiştiren yüzlerce küçük saz adacığı bulunuyor. Bu adacıklar su seviyesine göre alçalıp yükseliyor. Sultansazlığının bir diğer özelliği ise tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada barındırması. Alanın kuzeyinde ve güneyinde bulunan yay gölü tuzlu suya sahip, ayrıca kuzeybatı köşesinde yer alan çöl gölü ise oldukça sığ ve yaz aylarında tamamen kuruyabiliyor. Bu gölde bitki örtüsü neredeyse hiç yok. Bu eşsiz doğa parçası Afrika ile Avrupa arasındaki kuş göç yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Bu nedenle her yıl yüz binlerce göçmen kuş burada mola veriyor. Eğer doğa fotoğrafçılığına ilginiz varsa bu eşsiz doğa harikasını ziyaret edip fotoğraflayabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre burada yaklaşık 300 farklı kuş türü yaşıyor. Bunların 80'den fazlası bölgede kuluçkaya yatıyor. En sık görülen türler arasında akpelikan, küçük karabatak, flamingo, turna, dik kuyruk, kılıç gaga ve kara samur bulunuyor. Sultansazlı, sahip olduğu bu doğal zenginlikler nedeniyle 1971 yılında su kuşları koruma ve üretme sahası, 1993'te ise 1. derece doğal sit alanı ilan edildi. 1998'de ise tabiatı koruma alanı olarak tescillendi. Alanda ayrıca yürüyüş parkurları, kuş gözlem kuleleri ve doğayla baş başa kalabileceğiniz küçük kulübeler de bulunuyor. Doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için Sultansazlı adeta kaçırılmayacak bir fırsat. Rota Radar'da bugünkü rotamız Sultansazlı'ydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. 38 saniyede bugün.
2: Kayseri Fırıncılar Odası'nın kararıyla kentte 200 gram somun ekmek fiyatı 14 TL'den 16 TL'ye çıktı. Kayseri'de dün akşam halı sahada kalp krizi geçiren 28 yaşındaki Mehmet Ali Doğan, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yavuz Selim Mahallesi'nde özel halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi itfaiyesi bir yılda 154 yangın söndürdü. Kayseri Jandarması narkotik operasyonunda 1081 adet sentetik hap ve 2 cep telefonu ele geçirdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden haberleri aktarıyorum. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan Ailesi işbirliğiyle hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu, güneşi yapacağız Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayseri'miz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasına lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Palancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik. Ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar. Bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
4: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanını yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz, onun projelendirip kamuoyuyla paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
1: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Gelen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havva Nur Kethüda altın madalya kazandı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerden Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Unutmayın. Uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
0: Yayın tekrarı.
8: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
9: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
10: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
11: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
8: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esmiyor herhalde.
10: Evet.
8: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün Tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim, saat 9'a kadar olan. Kar, kış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
10: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
8: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak.
9: Yol Açık başlıyor efendim.
8: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param o da benim. Benim param benim.
10: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
8: 2011.
10: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
8: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
9: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsanız zorlanıyorsunuz.
8: Tamam.
9: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
8: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
8: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında bugün de sizlerle birlikteyiz ve Kayseri stüdyolarında Halil Bey'le yüz yüze göz göze bakarak yapacağız. Halil Beyciğim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
10: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
8: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Teknik masamızda Sayın Merve Esersoy kardeşimle beraberiz. Ve bugün de güne başlamış olduk. Efendim hemen bir para piyasasıyla başlayalım. Önce bir günümüzü görelim. Ardından da diğer değerlendirmelere doğru geçelim. An itibariyle dolar kuru 48 lira 96 kuruşa kadar yükselmiş. 49'a damak kalmış. Hafif hafif gidiyor ama tatlı tatlı da gidiyor yani. Yukarı doğru da gidiyor. Yavaş. Belki yavaş yavaş gitsin. Şiveyi şiveyi. Euro ise 55 lira 71 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatındaki düşüş devam ediyor. 4263 dolar seviyesinde. Brent petrolde ise şu an itibariyle 105 dolar 73 centlik bir fiyat söz konusu. Borsa İstanbul krizlerin içerisindeki Borsa İstanbul dünü -2.74 ile kapattı. 12.888 puanda 13.000 puan bir miktar hayal oldu bu dönem itibariyle. Fonu çok konuşuyoruz. Dün Mehmet Şimşek'in açıklaması var. Mehmet Şimşek istifa, yok ben istifa etmeyeceğim diye bir yalanlama geçti. Gördün mü bilmiyorum. Mehmet Şimşek'le alakalı çeşitli mecralarda çıkan istifa etti, istifa edecek, bırakıyor, kaçtı, kaçacak gibi ifadeler vardı. Mehmet Şimşek de dün görevin başındayım, istifa filan da etmiyorum diye bir açıklama yapmış. Dün özellikle fon soruşturması sebebiyle Maliye Bakanlığı üzerinde de ciddi anlamda bir baskı var. Fon soruşturmasında da gelişmeler var, bunlardan da bahsedeceğiz. Lüks araçlar, özel jetler, yatlar hepsi teker teker toparlanıyor şu ana kadar. El konulan ürün tutarı 1 milyara doğru yaklaştı, 700 küsür milyonlar filan civarında, ama toplam vurgunun yanında çok daha esamesi okunmayacak bir hikayedeyiz şu an itibariyle. Önümüzdeki günlerde de bununla alakalı hukuki gelişmeleri göreceğiz. Pusula'nın patronu Serdar Turhan'ın 1.8 milyarlık iki özel jeti ve lüks yatına el koyulmuş. Pusula Fertlo Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait de 200 milyon lira değerindeki 5 lüks araca da el konulmuş. Yatlar, araçlar, filolar hepsi beraber devam ediyor. Teren'in patronu diyor ki benim şirketim ya hala ucuz yani, o kadar da şey yapmayın, çok da abartmadık aslında filan diyor. Tera Yatırım'ın patronu Emre Tezmen şirketin 1.4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasıyla alakalı. Özellikle adliyede bununla alakalı tabii ki sorular var. Sorunun savcıya bedel halen çok ucuz ifadesini kullanmış. Tutuklanan iki isim Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ile eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün sorgulamasında adı geçen iki önemli isim var. Ve bunlar ayrıntılarıyla devam ediyor. Binlerce yatırımcının merak ettiği soruları yanıtlayıcı nitelikte Tezmen'in ifadeleri. Zaten savcılarda genel olarak bu isme uzun zamandır dikkat çeken soruları sordu. Tezmen'e yönetilen sorularda fonlarda toplanan paraların Tera'nın kendi hisselerini yükseltmek için kullanıp kullanılmadığını, şirket sahiplerinden hisselerini hisse fiyatını yükseltme karşılığında elden para alınıp alınmadığını, yaklaşık 9 milyar lira toplam değeri 620 milyar liraya çıkan şirketlerdeki yükselişin nasıl gerçekleştiğini ve Masak'ta tespit ettiği milyarlarca liralık para hareketleri öne sürüyor. Tezmen şirketinin de hala ucuz olduğunu söylüyor ve bunlar da, yani zaten ucuz şu an itibariyle, diğerleri gayet normal vadesiyle, normal açıklamasıyla geçiyor. Vatandaşlar fon piyasasında kendi hisselerini almış olabilirler diyor. Hisseyi yükselttim, elden para ver pazarlığı mı yapıldı diye sormuş savcılık. Tabii ki bunlarla alakalı, ya evet biz böyle bir hata yaptık diyen hiç kimse yok. 1 milyar 159 milyonluk transferle alakalı gönderilen para transferi soruluyor. Ve bunun içinde şu an itibariyle Tera Grup ve Pusula Portföy köşeye sıkıştırılmış ve sorgulanır durumda. Şimdi yatlar, jetler, havalar ve Tera geçen gün maç sonunda fark ettim, Ahmet maçı ile Beşiktaş'a kadar sponsor her yerde var bu adamlar ama şu an itibariyle hiçbir yerde yoklar. Nasıl çıkacağız bu işin içerisinden Halicim diye başlayalım. Çünkü tahsil edilen rakamları, hadi malları mülkleri de beraber hesap etsen 2 milyar tutsun 3 milyar tutsun, toplam rakamın içerisinde devede kulak kalmıyor iş.
10: Şimdi şu ayrımı yapalım. 200 milyar TL'nin üzerinde bugünkü anlamda bir piyasa değeri gerçekçi ve doğru bir rakam değil. Şişirilmiş bir rakam. Hı hı. Ortada böyle bir rakam yok. Kaldı ki bu bahsedilen rakam yaklaşık 6 milyar dolarlık bir rakam. 6 milyar dolar demek yani Tüpraş, İş Bankası, ne bileyim Turkcell, evet, Vodafone, bunların rakamlarının üzerinde bir rakam demek. Ki bunlar üretim, imalat yapan, Türkiye'yi bırak dünya çapında iş yapan firmalar. Bir Tera denen ya da Pusula denen bir firmanın böyle bir piyasa değerine ulaşması zaten imkansız. İşte zarar 800 milyar TL. Hayır, 800 milyar TL de değil. Neden değil? Onu açıklayacağım ben. Çünkü böyle bir para yok. Kağıt üzerinde var, evet. Ama şişirilmiş, balonlaştırılmış, anormal derecede yukarı yönlü hareket edilmiş bir rakam. Dün sosyal medyada dolaşırken vatandaşın bir tanesi. Vatandaş, ben diyor 700 bin TL ile diyor Tera'ya girdim diyor. Fona girdim diyor. Satış emri verdiğimde diyor 7 milyon TL idi diyor.
8: Evet.
10: Ve bu sürede yaklaşık 10 ay sürmüş. 10'a katlamış. 10 ayda 10'a katlamış. Vatandaş hep gerçek adam. Öyle bir asparagas, öbür bereki falan değil. Altında 1000'in üzerinde yorum. Ve adam diyor ki ben diyor 7 milyon TL bana diyor, şimdi diyor tasfiye sürecindeymiş diyor. Ben diyor 700 bin TL istemiyorum diyor. Ben 7 milyonumu istiyorum. Devlet diyor bu paramı versin falan bilmem ne. Kendince bir şeyler yazmış böyle. Uzun bir yazı yazmış. Altındaki yorumlar efsane. Bir tanesinin çok hoşuma gitti. Mutfağı da balkona katalım mı diyor. Ne istiyorsun diyor. Sen 700 bin lira koyup da 10 ayda 7 milyon TL'ye kağıt üzerinde. Aslında bak böyle bir para da yok.
8: Doğru.
10: Dijital olarak var. Çıkarken sen diyor millete dağıttın mı ki devlet sana versin diye. Şimdi böyle bir tartışma da var birkaç gündür. Böyle bir rakam var, biz zarardayız. İşte tasfiye süreci, devlet bizim zararımızı karşılasın. Sen kimsin ki? Devlet niye karşılasın ki? Bu da başka bir boyut. Anlatmaya çalıştığım
8: sen kimsin şişirilmiş. Ki de ben orada seninle hemfikir de değilim. Şimdi şişirilmiş konusunda hemfikirim. Böyle bir piyasa değeri olan bir mal yok. Yani ortada 10 liralık mal 1 milyon lira olmuş. Şimdi diyorsun ki efendim 10 lira çekirdeğe mi bakalım, 1 milyona mı bırakalım? Eğer karlarını zararlarını çıkacak olursam bu iş 10 lira. Başlangıç startup 10 lira, ortada bir mali veri yok zaten. Ama insanları sürece katabildiğin için, insanlar bunu satın alma yapabildiği için. Şimdi bahsettiğin şahısla alakalı da söyleyeceğim. 700 bin liraya aldım, 7 milyon lira oldu. Nerede benim param? Şimdi 700'den 7 milyon oluyorsa da sen ağzını açamazsın. 7 milyondan 700'e düşüyorsa, 70'e düşüyorsa kar ederken güzel de hocanın kazan doğurdu hikayesi zarar ederken mi bana soracaksın? Burada itiraz edebileceği ya da hareket edebileceği bir alan yok. Bu zaten son yapılan operasyonda fonun değerlenmesi ve o konkordato süreci gibi yani fon hangi değere düştüyse biz bunu belli dönem aralıklarıyla fon sahiplerine ödeyeceğiz. Kaça düşmüş? 7 milyonun senin 70 bin liraya düşmüş. Yapacak bir şey yok. Bundan bahsetmiyorum. Benim sıkıntılandığım, benim darlandığım ve düşündüğüm ve baktığım nokta bu işe son belki de 15-20 gün bire içerisinde gelen insanlar. Düşünsene. Elinde bir yekünü vardı. Tuttu. Daha para kazanmadan tak diye para kaybetmeye başladı. Okay. Zaten en büyük kaçak ve kayıp bu. Mesela tüm hisseler Tera Holding'in kendisinde, Pusula'nın kendisinde olsaydı ve şu an itibariyle bu iş gerçekleşmiş olsaydı bizim için problem miydi? Şirketi çok değerlendirmişler ama şirketin içi boş çıkmış ve batmışlar. Bitti. Bir kişi ilgilendiriyordu bu işi. Yani piyasadan çekilen bir para düzlemi yoktu. Ama şu an piyasada insanların cebinde var olan parayı birilerine verme hikayesi var. Burada da biraz önceki söylediğim mantıkta hani 7 milyonum işte 70 bin liraya düştü, ne yapacağım? Vallahi yapacak bir şey yok. Kâr ederken 700'ü 7 milyona çıkartırken, 10 katına çıkartırken hiç ağzını açmıyordun. Doğru mu? Yani bu kârda zararın ortağı. Yani şimdi gidiyorsun, şeyde vardı bu eskiden, ne yazık ki o kâr payı dağıtımı denen bir hadise vardı. Onun da adını faize çevirdiler. Faizsiz sistemde uygulanan bankacılar da gidiyorsun. Diyor ki benim şurada şurada şurada şunlarım var, sana kâr payı vereceğim. Yani ve sen benimle ortak olacaksın ve biz çalıştıracağız. Çalıştırdıktan sonra ortaya çıkan rakamda kârımız ne kadar? 100 lira. 100 liranın kaçı senin? 10 lirası. Al kardeşim 10 liranı diyeceğim ve ben de sana kâr payı vereceğim idi. Şimdi orada da sistem faize döndü. Kâr payı adı kâr payı ama faizin net. Yani karın net. Karın net olduğu bir işletme ve segment olabilir mi? Düşünsene. Şimdi buradaki hikayede de yani biz buradan zarar ediyoruz da razı olması, kar ediyoruz da razı olabilmesi gerekiyor. Ama sistemde şu an itibariyle sanal da olsa böyle bir gerçek para var mı?
10: Gerçek sanal, değil, sanal olarak.
8: Bak sanal da olsa bunu şöyle düşün. Adamın 7 milyonu var cebinde. Adam böyle bakıyor işe. Şu an itibariyle 7 milyonun kaç olduğu belli değil. Sistemde adamın blokesinde, kadrajında, hesabında, planında 7 milyon mu bu? 7 milyon. Ha bunun karşısında 70 bin lira alacak, 7 bin lira alacak, bundan bahsetmiyorum. Sistem üzerinde özellikle son gelenler üzerinde hesap ettiğinde bu var. Hani bunun içerisindeki masumları ayırarak söylüyorum ama adam ben zaten paramı kazanmışım kardeşim. 7 milyonum 700'e düşmüş, yapacak bir şey yok, sana hayırlı olsun. Ama adam 7 milyonuna girmiş bugün itibariyle. Dün itibariyle bu operasyonun öncesinde şu an itibariyle sana 7 bin lira verelim mi? Biz aslında tam olarak bundan bahsediyoruz.
10: Şöyle tasfiye süreci önce 3 ay olarak açıklandı, sonrasında 6 aya çıkarıldı. Evet. Ne yapacak? Tasfiye süreci ne demek? İşte yatlar, katlar, uçaklar, şunlar bunlar el koyuyorlar. Tasfiye sürecinde birisi 5 bin lira yatırdı, öbürü 5 milyon yatırdı, öbürü 500 bin lira yatırdı. Herkesin hisse, yatırdığı hisse oranında, yani hisse dediğim hisse kağıdı anlamında değil, pay anlamında. Yatırdığın üzerinde bunlar bu şirketler dağıtıma girilecek. El konulan mallar, gayrimenkuller, artık neyi varsa üzerinde, parası pulu bilmem ne, dağıtılacak. Ve sonrasında da satıştan elde edilen gelir de o kağıtlara hisse oranında kimin ne varsa bunların dağıtımı gerçekleştirilecek. Devlet burada rakamlara, milletin yatırdığı paraları ödeme yükümlülüğü bir garantisi var mı? Hayır, yok. Burada şuna bakmak lazım. Hisse senedi olarak işlem gören firmalar, işte şu evim, bu evim, bilmem ne evim diyenler var. Şimdi şu an içeride yani söz konusu olan iki tane firma var. Evet. Biri katılım evim, öbürü bir evim. Ama hala dışarıda, isim vereyim mi bilmiyorum, örnek veriyorum, Fuzul evim. Fuzul ev diye firma da var. Bunlar borsada işlem görmüyor ya da bu sistemin içinde değil. Ama insanların kafasında da şu an bir soru işareti var. Etrafımızda çok duyduk. Şu ayrımı yapalım. Devlet buradaki bir olumsuz bir durumda devlet garantisinde mi değil mi? Hı hı. Devlet garantisinde değil. Şimdi bu tarz şu evim bu evimlerin tamamı yönetim ve denetleme anlamında BDDK'ya bağlı. Denetleme kurumu, bankalar denetleme kuruna bağlı. Bankaymış gibi denetleniyor. Ama bir banka gibi buradaki mevduatların ya da buradaki rakamların sigortalanması ve karşılığında da bir bankanın battıktan sonra sigorta miktarı kadar da mudiye para ödemesi gibi bir olay yok. Kanunda da yok, yeri de yok. Evet. Yani sizin şu evin bu evime koyduğunuz, bugün bu katılım evim ve bir evimden bahsetmiyorum. Dışarıda şu an hala işine gücüne devam edenler için söylüyorum. Yarın bu şirketlerde bir şey oldu. Devletin garanti ettiği bir rakam yok. Tabii. Bunu bilin. Net bir şey. Bankalarda var. O da %100 değil. Onu da söyleyelim. Sigorta rakamı kadar var. Atıyorum %30'u, atıyorum %50'si.
8: Şu an itibariyle 2026 yılı TMSF mevduat ve katılım fonu sigorta üst limiti her banka için kişi başına 1 milyon 200 bin TL.
10: Senin 10 milyonun var, 1 milyon 200 alıyorsun.
8: Yani ben bu kadarına garanti ederim diyor. Kadar. Daha fazlasını yapmam kişi başına.
10: Aslında garanti dediği şey devletin sana yaptığı bir yardım değil Mustafa.
8: Evet.
10: O bankanın yapmak zorunda olduğu sigorta, oradakilerin yapmak limiti zorunda bu olduğu sigorta rakamı.
8: Evet.
10: Bu.
8: Ya şimdi sonuca şöyle bakalım mı? Bir, piyasada bir güvensizlik oluşturuyor mu? Evet, oluşturuyor. %100. Sistemde bunun böyle yapılmaması gerekiyordu. Buna hepimiz şu an itibariyle kabulüz, hemfikiriz. Ama devletin bizden önce hemfikir olması gerekiyordu. Borsa İstanbul'a bunları açarken, kesinlikle, denetlerken vesaire yaparken daha kontrollü gitmesi gerekiyordu. Kesinlikle. Bu kadar uçurumlar çıkarken sen neredeydin kardeşim derdik. Şimdi Tayyip Bey bir açıklama yapmış. Tayyip Bey diyor ki süreçle alakalı bunu diyor fon soruşturmasında Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını söylüyor. Ardından da diyor ki son günlerde gündemi meşgul eden fon soruşturmasına yönelik soruya yanıt veren Erdoğan, finansal sisteme ya da Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu olmadığını söyledi. Erdoğan, sorumluluğu olan kim varsa bunları hukuk önünde hesap sorulacak. Bu konuda en küçük bir tereddüt bulunmayacaktır demiş. Çok pardon. Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanda belli sayıda fonla ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimizde ne de Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bazı gözaltılar, tutuklamalar var. Şunun bilinmesini isterim. Sorumlu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacak. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalı. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanlığımızı tedirgin etmeye hakkı yok. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem son derecede hassas yürütülmesi önemli. Bizim de talimatımız bu yönde. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuk ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbire ihtiyaç duyulursa bunların hayata geçirilmesini sağlayacağız demeyi. Şimdi Tayyip Bey bu anlamda hukuken doğru bir atakla sonuna kadar gideceğiz demiş. Aslında baştaki, sondaki söylediğini ilk başta yapmamız gereken hadise.
10: Tabii, tedbirleri önceden alalım.
8: Tedbir almamız gerekiyordu. Şu an itibariyle Türkiye'de 500 bine yakın insan fon piyasasının içerisindeymiş.
10: Doğru.
8: Böyle bir veri var. 400 küsür bin, 480 küsür bin mi filan?
10: Şöyle, fon hissesi olan yaklaşık 550 bin ama bu 550 bin mağdur var değil. Yaklaşık bu mağdurlar, yani bu 7 tane şirket, Pusula'ydı, evet, Teray'dı, öbürüydü, Berekiydi. Onların hissesine sahip olan yaklaşık 132 bin kişi.
8: Hı hı. 132 bin kişinin mağduriyeti var. Bu da bir önemli bir rakam.
10: Kiminin 5 bin lira, kiminin 5 bin lira, kiminin 50 bin.
8: 50 milyon, onu bilmiyoruz. Evet. Bu saatten sonra bu problemin çözülmesi, Tayyip Bey'in söylediği gibi Borsa İstanbul'a güveni ya da Türkiye ekonomisine güvenini değiştirmesin istiyorsak da bundan sonraki yapısal tedbirlerin çok net ortaya konulması ve yapılması gerekiyor. Yani bu saatten sonra devletin gözü önünde bazı şeyler cereyan ederken vatandaşa efendim yapmasaydınız keşke diyebilecek duruma gelmememiz gerekiyor. Özellikle bu tür farklı yerlerde. Şimdi vatandaş yanlışlıkla yoldan karşı karşıya geçer, bu arada araba çarparsa geçmeseydin kardeşim, çünkü bu işin bir kuralı var. Bak, sana geçme dedik, buradan geçiş yasak dedik, ya da araca sen burada duracaktın, durmamışsın, yayanın zararı var. Yaya hayatını kaybetmiş, sakatlanmış, kaza yapmış, bunun cezası var diyebilecek durumdayız. Bak, trafikteki kliklerimiz ne kadar güzel. Bu fon piyasasından tutun da mali piyasalara kadar burada da aynı şekilde geçerli. Çünkü biz her defasında bunu atlatıyoruz, bunu yok sayıyoruz. İş işten geçtikten sonra, başımıza bir işten iş geldikten sonra haydi tüm sistemi değiştiriyoruz. Şimdi Bolu'daki yangın faciasından sonra otellerdeki yangın mevzuatının, belediyelerdeki iş mevzuatının tamamını değiştirmek zorunda kaldık. Doğru mu? Depremden sonra yapı yönetmeliğini değiştirdik. Hem de birkaç kez değiştirdik. Givri beton dedik, zemin etüdü dedik, onu da dedik, bunu da dedik, değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi fon piyasasında vurgun yaşıyoruz. Bununla alakalı tedbir almamız lazım. Okullarda saldırı yapıyor. Bununla alakalı tedbir almamız lazım. Devlet her yere yetsin mi? Evet, devlet her yere yetsin. Ama yeterken de kastettiğimiz şu değil. Okul saldırısında olduğu gibi herkesin başına polis koyacak falan değiliz. Yani böyle bir derdimiz yok. Ama kuralı, kanunu, manzumeyi belirip devletin elinde ve Borsa İstanbul gibi kurumsal bir alanda siz fon piyasası satıp sonra bununla karşı karşıya kalıyorsanız efendim piyasanın itibarı çok düzgün diyemeyiz. Şu an itibariyle piyasada da baktığımızda geriye yönelik o puan kaybını da gördüğümüzde, ki TMSF'nin vesairenin baskılamasına rağmen, bankaların baskılamasına rağmen bunu gördüğümüzde çok da sağlıklı bir noktada olmadığımızı açıkça belirtmek lazım. Dün Adalet Bakanı diyor ki dijital suçlar ve dezenformasyonlarla alakalı bizim haber bültenimizde vardı. Tüm adliyelerde birer büro oluşturacağız dedi. Bence önemli girişimlerden bir tanesi. Diyor ki dezenformasyonla mücadele ve dijital suçlarla alakalı biz adliyelerin içerisinde, her il adliyesinde ama ya da her bölge adliyesinde, her neyse, bürolar oluşturacağız, oluşturmamız lazım dedi. Bunu söylerken de sabah baktığımda çok daha rahat gördüğüm bir hadise. Dezenformasyonla mücadele devletin önemli bir operasyon olarak gördüğü noktasında hemfikir olabiliriz. Ankara'da dün işte yine aynı noktada mesela külliyenin etrafındaki tüm billboardlarda, alanlarda vesaireler dezenformasyonla mücadele

0: belki de hayattan kopuyor yani. Ama şimdi devletin anladığı dezenformasyonla mücadeleyle bizim anladığımız dezenformasyonla mücadelenin arasında farklılık var. Şey hatırlıyor musun? Dezenformasyonla mücadele merkezi diye bir hesap açtı devlet, İletişim Başkanlığı Haliç'im. Yaşanan hadiselerle alakalı mesela İHA'lar şöyle şöyle dezenformasyonla mücadele merkezi diyor ki hayır bu böyle değil, bu yanlış bilgi. Bizim aslında durumumuz bu, bundan ibaret diye açıklamalar yapıyordu. Bu açıklamalara dikkat ettiğimizde Adalet Bakanı'nın söylemiş olduğu yerle alakalı bir tereddütüm var. Dezenformasyonla mücadele acaba sadece devletle alakalı ya da iktidar muhalefet kavgası arasında söylenen sözlerle alakalı mı, yoksa vatandaşı da etkileyecek mi? Mesela burada misal veriyorum ya, yani X belediyesinde şunlar şunlar neler oluyor diye başlık atılan bir haberle alakalı da bölgelerdeki dezenformasyonla mücadele merkezi hareket edecek mi? Yoksa iktidara yöneltilen sorularla alakalı misal veriyorum. Biri diyor ki hakikaten bunlar da yaşandı ama yani bu da ne yazık ki acı tarafı. Ne olsun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın diyor şu kadar parası İsviçre Bankası'nda diyor. Oğlunu şuraya yerleştirmiş diyor. Misal adamın oğlu bile yok belki de ya da torunu. Ama atıyor yani oradan bir satır bir şey yazıyor.
1: Arabaları İtalya'da yapıyor, tabii, gemilerle limana geliyor.
0: Aynen öyle yani, şimdi bununla mücadele edelim mi? Kesinlikle edelim. Yani bak devletin üst düzeyi dahil olmak üzere devletin mücadelesinde burada kesinlikle varız. Ama mesela ortaya çıkan tabloda doğru yanlış diye dezenformasyon DMM'lerin yaşattığı hadisede CHP'ye cevap vermek, toplum önünde muhalefet özellikle seçim dönemindeki algılara cevap vermek ve bunun üzerinde kalmıştı. Şimdi geliyoruz yerele. Kayseri'de dezenformasyonla mücadele merkezi oluştu. Ne anlatsın bize? Bölgedeki DMM ne anlatsın bize? Şimdi Cumhurbaşkanı aslında öyle değildi, böyle yaptı diye mi anlatsın? Yoksa burada yerelde yaşadığımız, ne yazık ki içinde olmamıza rağmen basının ya da basın kaynakları dışındaki sosyal medya kullanıcılarının atıp tuttuğu ve popüler hale gelen şehir efsaneleriyle mi konuşsunlar? Yaşamadık mı bunları? Yaşadık. Mesela dediler ki WhatsApp gruplarından yaydılar. X mahallesinde şöyle bir şahıs görüntülendi. Çocuklarınızı koruyun. Çıkmadı mı bu haberler? Çıktı. Kim bunun tersini söyledi?
1: İşte acaba orası büro gibi mi kullanılacak? Benim anladığım. Hı-hı. Şimdi kalkıp da Kayseri'de yerel haberleri takip edip yerelde mi cevap verecek? Senin kastettiğin bu. Ya da vatandaş olarak benim komşum bana bir iftira attı. Bahçesinde el arabası kazması küreye çalınmış, benden biliyor. Hı-hı. Bunu da maliye yaymış.
0: Evet.
1: Ben gidip oraya vatandaş olarak adliyeye gidip benim komşumdan dezenformasyonla alakalı bu müracaatımı yapacağım. Ya da oradaki büronun işi benim komşumla aramda olan sürtüşmeyle uğraşmak mıdır? Ya da yereldeki çıkan haberlere karşı yerel cevap mı verecek?
0: Şimdi zaten tam da bahsetmek istediğimiz yer burası. Şimdi depremi...
1: Ya da çok özür diliyorum. Buyurun. Ya da şikayete dayalı işlem mi yapacak? Yoksa reysen, yani şikayet olmadan kendisi yerel haberleri takip edip kendisi bir açıklama mı yapacak? Bunlar çok farklı şeyler.
0: Şimdi burada biz deprem döneminde bunu yaşadık ve o zaman deprem kriz döneminde, kriz AFAD'daki toplantıda biz vali beyden rica etmiştik bunu. O da haklısınız, bunu yapmamız lazım dedi. Bugüne kadar da yapılmadı. Biz aslında bunun yerel ölçekli bir operasyonel biriminin kurulması gerektiğini söyledik. Sebep şuydu. Deprem zamanı, o günü hatırla Ali'cim, bu stüdyoda beraber yayın yaptık seninle. Deprem sabahında Vali Bey Maraş'a yeni geçiyordu. Canlı bağlantıyla bağladık. Kayseri'deki duruma bakıyoruz. Bir sürü kaynaktan şu geliyordu. Belsin'de 3 bina yıkıldı, Erkilet'te şu kadar kişi kaldı. Doğru mu? Bu bir dezenformasyon mu? Evet. Halkı korkutacak, ürkütecek, yerinden çıkartmayacak başka bir hikaye. Mesela aynı günlerin akşamlarında gece 2'de deprem olacak. Yaşandı mı bunlar? Fazlasıyla yaşandı. Peki buna cevabı kim verecek? Şimdi biz bir basın kuruluşu olarak sağ olsunlar vatandaşlarımız bizlere güvenirler. Böyle bir şeyin aslı yoktur diye cevap veriyorsun. Oldu ya, sen aslı yok diye cevap verdin ki bunun kahinliği yok. Saat 2'de değil de saat 1.30'da deprem oldu. Bir daha sallandın ufak bir. Kime ne anlatabileceksin? Şimdi burada birinin sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor. Ve bu sorumluluğu üstlenerek dezenformasyonun önüne geçmesi gerekiyor. Ben burada komşu ilişkilerinde komşum bana şunu dedi, bunu dedi. Dezenformasyonla mücadele merkezin işi değil. Ama biz burada yerel basında şunları yaşıyoruz mesela. Diyor ki Halil Bey'in böyle böyle iştirakleri kim neden soracak acaba? Şimdi Halil'e soru soruyor. Soru sorarken hedef alıyor. Hedef alırken de Halil'i sıkıştırıyor. Bir bakıyorsun Halil'le alakalı bir ne derler şehir dedikodusu dönmeye başlıyor. Halil böyleymiş, Halil böyleymiş, duydun mu? Halil böyleymiş kulaktan kulağa. Çünkü kötü haber, asparagas haber, iyi haberden daha hızlı yayılıyor.

0: bir bakıyorsun Halil Bey hedefe koymuşlar. Halil Bey artık suçlu. Şimdi peki bu suçu nasıl engelleyeceğiz biz? Dezenformasyonla mücadele merkezi, yani bir kötülük varsa Halacığım, bir kötü alan varsa, bir yerden işte atıyorum koku geliyorsa, sadece oda sprey mi sıkarsın, kokunun kaynağını mı kesersin?
1: Şimdi öyle de bu sefer bak şöyle düşün, medya sektörü içindesin. Senin de benim de ya da medyada birbirleri üzerinde ya da bir medya sahibi işte X bir doktor yanlış işlere bulaşmış. Hı hı. Neler oluyor şu hastanede diye bunu fazla seyrediyor. Bunu doğrusunu anlatmak, daha doğrusu avukatlığını Mustafa Bayram'ın, Halil İbrahim Öztürk'ün avukatlığını yapmak dezenformasyon biriminin görevi mi? Şimdi benim kafamda böyle deli sorular var. Yoksa işte kişilerin, şahısların ya da şirketlerin birbirleri arasındaki çıkan sözlü ya da yalan yanlış bilgilerin cevabını vermek mi ki işi değil zaten. O zaman avukat oluyor.
0: Evet.
1: Yoksa kurumlara yönelik olarak çıkan haberlerin doğrusunu söylemek mi? Büyükşehir Belediyesi'nde ihalede neler oldu? İhale alan şu başkanın neyi oluyor? Gibi bir habere cevap vermek. İşte buradaki amaç dezenformasyon. Kurum kuruluşlar, devlete bağlı kurum kuruluşlar mı? Yoksa vatandaş ya da şirketler nezdinde de bu sistem çalışacak mı? Bilmiyorum. Ama eğer vatandaş nezdinde de çalışacaksa o zaman o kurum avukat
0: şöyle oluyor. Olsaydı.
1: Bilmediğim için de sadece.
0: Tabii ki Orta Anadolu çalışıyor olsaydı. Hı-hı. Şimdi kepenkin dedik ama varsa ki çalışıyor. 1500 kişinin çalıştığı bir alan. Ve bugün itibariyle CEC'ye çalışırken şöyle bir haber geçseydi. Orta Anadolu'da iş sözleşmeleri feshedilecek, adamlar finansal zorlukta ve batıyor. Misal. Böyle bir şey yok zaten. Bu bir dezenformasyon. Hı-hı. Böyle bir haber çıksaydı. Adam bu haberin üzerine, bankacılığı iyi kötü anlayan birisin. Biz böyle bir haber üzerine ne yaşarız? Söylentilerle beraber insanlar şuna başlıyor. Efendim benim alacağım verir misin? Başlıyor mu? Başlıyor. Şimdi döndük alacağını verme hikayesine, çalışan tedirgin, alan tedirgin. Bu haber bir firmanın batışına sebep olur mu? Olur. Elimizde böyle bir imkan var. Batabilir yani. Şimdi bu da bir dezenformasyon değil mi? Şimdi tamam, özel şirketi ilgilendiriyor. Burası ayrı bir hadise. Belli bir büyüklüğün üzerinde, küçüklüğünde bilmiyorum. Ama ben şöyle bakıyorum bir şey. Dezenformasyonla alakalı biz basın ve sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgiyi doğrulamak ya da teyit etmek adına. Yani işte Halil benim paramı aldı da vermiyor. Ben bunu bilemem. Git mahkemesi orada. Şimdi o zaman ne yapacağız? Halil mahkemeye yönlendireceğiz. Bu bir. Halil'le alakalı bunu haber yaparak bu işi çözeyim diye niyetlenen gazeteciye ya da sosyal medya kullanıcısına bir saniye diyeceğiz. Bu alacağın belgesi elinde mi? Elinde mi senin? Şimdi çok güzel bir şey söylüyorsun. Şu doktorla alakalı şu hastanede neler oluyor? Gazetecinin işi bu değil. Gazetecinin işi bu hastanede bu doktorla alakalı olan işin evrağını eline almak. Evrağı doğrudan göstermek, doğru mu? Yayınlayıp bakın şu tarihte şu belgeyle, şu güvenlik kaydıyla, şu hasta şikayetiyle, şuyla, buyla, şu mahkeme kararıyla burada böyle bir problem var demektir. Şimdi dezenformasyonla mücadele merkezini yapmak tek başına yetmeyecek. Basın kanununun içerisindeki iştiraki ve uygulama müeyyidelerini de değiştirmemiz gerekecek. Bunu ben içinse ben için de lazım. Şimdi haberi geçiyorsun. Biz geçtiğimiz ay bir kez yaşadık bunu mesela kendi içimizde. Çok gereksiz bir hadise ama yaşadık. Yani hatırlıyor musun o haberi bilmiyorum. Yani şehir hastanesinde biri kahve makinesini temizliyor. Hı. Önce yeri siliyor, sonra onunla kahve makinesinin malzemelerini siliyor. Ortada bir siyah hatta gri renkli bir kova var. Hı. Bizim arkadaşlar da geçmişler. Şimdi firma sahibi yana yana arıyor. Birkaç kayıt daha gönderdi. Evet adam haklı, biz yanlış yapmışız. Bizim gri kova olarak kirli su görünümündeki gri kova olarak gördüğümüz şey aslında kovanın kendi rengiymiş. Hı. Ve üzerindeki bez, yani diğer türlüsü zaten kabul edilemez ama üzerindeki bez de o bez değil. Şimdi kirli kova değil de normal kova olunca, malzeme kovası olunca problem bitiyor. Şimdi ne yaptık? Özür diledik. Yani yanlış anlaşılmış durum bundan ibaret ve bu böyle bir şey yok. Ha, vatandaş da bize yürümüş oradan, işte böyle yapıyorsunuz, siz şöyle yapıyorsunuz. Ya kardeşim, yani son bir yılın içerisinde bir haberdir bu. Ve bu aleni olarak bilerek isteyerek yapılan bir şey değil. Görüntüyü sana da atsam böyle iş mi yapılır ayıp kardeşim dersin. Yani biz görüntü manipülasyonuna gelmişiz ve bunu çeken de bize bu ifadeyle, o da öyle görmüş çünkü, yani onun da bir art niyeti yok. Oradaki kahve makinacısından ne istersin yani? Ama şimdi sen beni bu anlamda denetlemez ve serbest bırakırsan, ben paraya her ihtiyacım olduğunda, alanda nüfuza her ihtiyacım olduğunda, bunun eniştesi, bunun damadı, bunun kızı, aile ilişkilerine kadar girecek olursam ve burada dediğim gibi sadece kamu değil özel sektör için de bağlı. Yani atıyorum KOBİ ve üstü işletmeler için bağlı, hiçbir şey yapmıyorsa. Çünkü bu şuradan bir haber çıkıyor. Şu işletmede neler oluyor? Burada bu olmuş. Ya kocası Şahin çocukları. Yaşadık kaç gün öncesine kadar hadise. Firmanın içerisindeki bir operasyonel alan var. Herkes için bir magazin konusu. Her an için. Ya bak Salih Bey'le sadece tanışırız. Senin eski hukukun var diyor. Tanışırız. Yani merhabalaşırız. Hepsi bunlar ibaret. Bugüne kadar gram ticaretim olmadı. Ya ayıp değil mi kardeşim? Şehrin bir markasını bu hale getirmek. Ayıp değil mi Allah aşkına? Şimdi bahsettiğimiz marka bugüne kadar Made in Kayseri demiş, onu da demiş, bunu da demiş. Bir şekilde ürün üretmiş. Bir şekilde piyasada var olmuş ve belli bir miktarda da çalışanı var. Niye hedef alıyoruz? Bize para vermiyor. Böyle mi bakacağız hikayeyi? Şimdi o zaman biz dezenformasyonla mücadele merkezlerini harekete geçirmek için basınla alakalı kanun ve hukuku da harekete geçirmemiz lazım. Ben bir basın mensubu olarak bunu söylüyorum. Bunu her platformda da söyledim. Yazdıklarım ve yayınladıklarımla alakalı hukuki sorumluluğu üzerime almayacaksam bu işi yapmayacağım. Hukuki sorumluluktan kastettiğim şey de sadece halkı yanıltıcı bilgi vesaireden bahsetmiyorum. İnsanların kendi nevi şahslarında kenara sıkıştırabilecek, asparagas olabilecek ve insanları bir noktada böyle köşeye sıkıştırıp yanlış hamleler yapmasına ya da iş sağlıklarının değişmesine, finansal rahatlıklarının değişmesini sağlayabilecek uygulamaları yapmamamız gerekiyor. Bunu kamu üzerinde de söylerim, özel sektör üzerinde de söylerim. Adalet Bakanı çok doğru bir karar vermiş. Yani böyle bir operasyon yaparak, ama bu operasyonu yaparken ben şimdiden söylüyorum, bunun yan operasyonlarını beraberinde kullanmamız ve barındırmamız lazım. Yoksa yaşıyoruz. İşte diyor ki belediye başkanının yanında şunlar şunlar çalışıyor, şu ilişkileri varmış. İspatı var mı? Vur tepesine. Hiç sıkıntı yok. Ben bunu gazeteci arkadaşlara da söylerim. Yani elimizde bir malzeme var Halicim. Kamuda vırtta zırtta vesaire. Ve olay çok net. Tamam, bunu yayınlayabilirsin. Sen gazetecisin. Ama mesela şöyle yapıyoruz. Halil Bey hakkında ortaya çıkan iddialarda sokak Halil Bey'in işte saçlarının olmadığını söylüyor. Ya kardeşim, sokak niye böyle bir şey söylesin? Sokağın işi gücü yok mu? Hakkında böyle böyle söyleniyor. Kim söyledi? Haber kaynağım açıklamıyor. Böyle bir şey var mı ya? Haber öyle bir geçiyorsun ki tüm kamuoyu bunu merak ediyor ve bunu söylüyor. Bu haber olacak kadar önemli ve Halil Bey'in şapkasını hiç çıkartmamış, hiç görmemişler ama saçı var mı yok mu, biraz paravagastan bahsediyoruz. Sebep? Yaşamadık mı? İşte yani yapay zeka görüntüleriyle ya da Gezi döneminde salak saçma görüntülerle insanları manipüle eden grupları yaşamadık mı? Ne farkı var bunun buradan? Yani illa devletin mi zarar görmesi gerekiyor? Kurumlar, şahıslar, siyasi figürler zarar görünce boş ver canım olsun mu diyeceğiz? Bunun için aynısını CHP içinde, Yeni Parti içinde, İYİ Parti içinde, hepsi içinde düşünürüm. Dezenformasyon yanlış bilginin önüne geçilmek içindir. Ve yanlış bilginin önüne geçeceksek basınla alakalı hukukumuzu ve kanunumuzu da bizim çok net belirlememiz lazım. Yoksa ben yazdım, sen kendini topla. Şimdi geçen bir tanesi yazıyor, şu kadar şey kayıp. Ya adamın 10 yıllık kapasitesi o kadar değil. Ama diyor ki şu kadar şey kayıp. Sonuç, takipsizlik. Sebep, halkı yanıltıcı bilgi değil mi kardeşim bu? Sen insanlara bu gazı vermiyor musun? Ortada kayıp olan bir meta da yok. Elinde bununla alakalı hiçbir evrak yok. Ama dönüyorsun, hukukun önüne gidiyorsun. Hukuk diyor ki yani tamam, takipsizlik verdik. Gazeteci iddiasını söylemiş diyor. İddiasını ispatlamakla zorundayız biz bence. Yoksa sadece karnımızdan konuşarak bu işi bitiremeyiz. Mesela dezenformasyon bildirim servisi DMM neler yayınlamış? Başlıklarıyla söylüyorum, sadece şu ana kadar Türkiye genelindeki dezenformasyonla mücadele için Harp Okulu mezuniyet törenlerinde askeri bando tarafından icra edilen marşlara ilişkin iddialar ve TSK'da bazı marşların yasaklandığı iddiasını dezenforme etmiş. Azınlık okullarında çeşitli kısıtlamalar, Somali Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiği iddiası, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiası, İzmir'de şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği, adının silinmek istediği iddiası, ailem güvende operasyonu, evlerde elektrikler aç şarjına büyük cezalar kesileceği iddiası, orman yangınlardaki mücadele ve araç sayısıyla alakalı iddialar vesaire vesaire. Hadise bu. Yani buradan şuna çıkıyor. Mesela diyor ki Türkiye'ye yönelik dış kaynaklı bir psikolojik harekat başlatıldığı iddiası diyor. tamamen ülke menfaatleri ve ülkeyle alakalı söylenen şeylerle alakalı bir dezenformasyonla mücadele söz konusu. Ben bunun bir kademe daha genişlemesi gerektiği taraftarıyım. Yani sadece bu iddialara yön vermemek lazım. Mesela elektrikli araçlarla alakalı Halil'ciğim, bunu sen de okumuşsundur. Senin de elektrikli aracın var. Evlerden şarjlara büyük ceza ve vergi gelecek haberini hepimiz okuduk da bir yerlerde. Dezenformasyonla mücadele merkezi bunun böyle olmadığını söylemiş. Haberin var mı?
1: Var.
0: Düştüm
1: onu. Onu da okudum. Yani böyle bir ceza olmadığını, dezenformasyon birimi böyle bir şey yoktur, biz böyle bir ceza vermeyeceğiz demesinden öncesinde de böyle bir şey olmadığını biliyordum zaten.
0: Biliyorum.
1: Konuyu araştırdığım için.
0: Hayır, ben kastettiğim ya şimdi kendini, şimdi ben o habere inanmadım. Yani inanılacak durum daha sonraki. Yani. Şimdi şey çıkarttı mesela, iki ülke üç ülke yol vergisine geçmiş elektrikli araçlarla alakalı filan. Bu daha gerçekçi bir haber. Şimdi sosyal medya hesabında diyor ki mevcut şarj cihazlarının söküleceği, yeni bir düzenlemeye gidileceği, evlerde aracın şarj edenlere yüz binlerce liralık ceza kesileceği gibi bir sürü sosyal medyada asılsız asparagas ama koşan, yürüyen. Çünkü şöyle yapıyorsun mesela, bunu gördün ya, hah bir o eksik kalmıştı, gel bir de ondan çıktı şimdi. Vatandaş zaten sinirli ve diyor, sinirli olmasa da ya düşünsene evinde elektrikçi, ha bunu da mı buldum filan diyor, yardırmaya başlıyor. Yardımcı ne oluyor? Etkileşim alıyor, gönderi büyüyor, daha fazla insana ulaşıyor. Normalde birinin görüp ya deli saçması bu, boşver kardeşim deyip 500 kişide kalabilecek gönderiyi 5 milyon kişiye ulaştırabiliyorsun aynı mantıkla. Dezenformasyonla mücadele merkezi diyor ki bunlar diyor, böyle bir hadise yok. Hatta istiyorsanız metni bile okurum. Elektrikli araçların evlerde, apartman, site, otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklama kesinlikle söz konusu değil. Yapılan düzenlemelerin temel amacı çok katlı binalarda elektrik tesisatından proje dışı, izinsiz ve tekniğe uygun olmayan bireysel müdahalenin önüne geçmek, olası yangın kaza risklerini engelleyerek vatandaşlarımızın can mal güvenliğini sağlamak. İkiden fazla bağımsız bölümün bulunan yapılarda şarj üniteleri bina yönetiminin bilgisi dahilinde gerekli izinler alınarak ve ihtiyaç halinde proje tadilatı yapılarak onaylı proje ile teknik güvenlik standartlarına uygun şekilde kullanılmalı. İddia edilen cezalar ise elektrikli araçların evde şarj edilmesine getirilen bir kısıtlamadan değil, sayaç dışı bağlantı, kaçak ve usulsüz elektrik kullanımı gibi hali hazırda yürürlükte olan mevzuat ihlallerine yönelik vatandaşlarımızın güvenliğini merkeze alan teknik düzenlemeler çarpıtılarak panik ve güvensizlik ortamı oluşturmayı hedefleyen asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemli rica olunur.
1: Cuk. Çok güzel açıklama.
0: Kaç kişi yayınladı? Yani. Şimdi tekzip hakkı şöyle bir şeydir Halil'ciğim. Ben sana hakaret ediyorum ya da seninle alakalı yanlış bilgi veriyorum. Ben sen gidiyorsun mahkemeye, şikayetçi oluyorsun. Aynı yerde, aynı sütunda, aynı manşette geçer. Mesela gazetelerde öyledir. Şimdi gazeteyi nereden verdin bu haberi? Manşetten verdin. Tekzibi manşetten yaparsın. Cüzden kocaman tekzip yayınlıyorsun. Çünkü niye? Aynı orantıda, mütekabiliyet gibi düşün. Şimdi televizyonda ana haber bülteninde çarpmışsın sen adamı. O zaman tekzibi ana haber bülteninde yapacaksın. Doğru mu? Özrünü orada diyeceksin. Şimdi DMM işlere rast gelsin. Güzel bir açıklamayla geçmiş. Kimin haberi var? Aynı hesaplarda biz bunu geçtiğimizde geçebiliyoruz mu? Hadi geçtik. Bunun bu kadar etkileşimi olabiliyor mu? Çünkü sosyal medya 1000 kişilik hesapta da 1 milyon kişilik hesapta da farklı etkileşimler alıyorsun gönderinin kendisine göre. Şimdi kastettiğim nokta da bu. Kaynağı ve bataklığı da çürütmemiz gerekiyor. Yani bununla alakalı çürütme nasıl yapılır? Bu haberi yayınlayan arkadaş kim? Halil Bey. Gel Halil'ciğim. Gel. Sen böyle bir şey yayınlamışsın. Araştırdın mı? Baktın mı? Haberci misin? Bunların hepsine baktık. Ben mesela yorum yapabilir. Bence böyle olacak. Ben böyle olacağını düşünüyorum. Bu bir yorum. O zaman Halil'e sen gerekli cezayı verirsen sorunu çözeriz. Ama Halil cezasız kalıyorsa, takipsizlikle kalıyorsa, yaptığı ve yazdığı yanına kar kalıyorsa, koskoca devlet bunlarla alakalı tüm illerde birim kurmaya ve sana cevap vermeye çalışıyorsa ve biz hala hareket etmiyorsak, burada da bence bir problem var. Dezenformasyonu kökünden çözmemiz, cezasıysa cezasını vermemiz gerekiyor. Bakın yanlış anlamayın. Elinde evrağı, kaynağı, bilgisi olmayan verilerle alakalı bunu çok rahatlıkla söylerim. Yani şimdi dönüyoruz, biz de sayfada etkileşim alsın diye. Elektrikli araçlara yeni düzenleme, evlerdeki şarj kaldırılacak dediğimizde ne olur? Evinde şarj olan adam gerilmez mi bununla alakalı?
1: Bir tane yorum olur aslında.
0: Şimdi mevzu etkileşim almak mı, haberi doğru vermek mi? Şimdi son yaşamış olduğumuz Manisa olayında da bunun benzerini yaşadık. Sadece dezenformasyon değil, doğru haberi vermeyle alakalı da çat, daha 3-5 saat 6 saat geçmeden haber yasağıyla alakalı karar geldi. Olmalı mıydı haber yasağı? Yoksa basın bunu ne yapıyoruz biz ya, böyle şey mi olur mu demeliydi? Ertesi gün hatırlıyorsun belki de Ertesi gün şeyimiz var. Sen söyledin. Bir başka yerde elinde tüfekle çocuğu emniyet görevlileri gördü ve yakaladı. Sebep? Bir önceki gün sen bu veriyi verirsen tüfeği de kullanabiliyormuşsun dersen çocuğa, gözünün içine sokarsan olacak artısı buna doğru dönüyor. Sadece haberi yayınlayanlar mı? Yok, sosyal medyada buna dahil, internet siteleri de dahil, televizyonlarda dahil, telegram grupları da dahil, her yer dahil. Görüntüyü görmek için, nasıl olmuş diye bakmak için herkes böyle bir merakta. Görmek zorunda mıyız? Dün Ankara'da, ya üzülerek söylüyorum bunu, eski eşi kadına sokak ortasında öldürmüş. Ve kadının son anları var. Kadının kafasından kanlar akarken son anları var. Bunu niye yayınlarız? Kime ne faydası olsun diye yayınlarız? Var mı bir faydası kimseye, bir sağlığı? Daha sonra başkaları için başka bir sebep. Efendim, DMM ile alakalı.
1: İşte tam da bu nedenle geliyor işte. Yani birilerini kendisine menfaat sağlayacak, farklı yönden menfaat sağlayacak paylaşım yapmasın diye.
0: Evet.
1: Çünkü o işin içinde çocuklar ve aileler var. Bunlar olumsuz etkilenmesin diye. Çünkü daha bu çocuğun, Manisa'daki olaydan bahsediyorum. Saldırıyı neden, ne için, kimle, neden, PKK'nın elemanı mı, işte X bir radikal örgütün elemanı mı, kendi kendine yaptığı eşek sıpasını kendi kendine aldığı bir karar mı, değil mi? Tüm bunların bilinmezliği içerisinde toplumda infial oluşturacak, farklı manalara gelebilecek, birileri de etkileşim adına yalan yanlış bilgilerle paylaşım yapmasın diye yayın yasağı geliyor. Yayın yasağı gelmeli mi bu tarz olaylarda? Net bir şekilde gelmeli. Bizim için önemli olan başlangıçta, yani önemli olan dediğim, özür dilerim, doğru telaffuz edemedim. Haberci için önemli olan konu nedir? Ortada bir olay var, yaralanan var, bir vukuat var.
0: Bu
1: gazeteci
0: kadar.
1: Bunu verir önce, nedeninin içinini gelişmeler oldukça, savcılık ya da emniyet açıkladıkça söyler. Ama orada bir kendini bilmez, iş bilmezin biri, etkileşim alacağım bilmem ne dedim, bunu DAEŞ yaptırdı, hı hı, diye bir başlık atsa, al bakalım uğraş.
0: Aynen,
1: bunu PKK yaptırdı. İşte tam da bir de çözüm süreci içerisindeyiz ya. Ya da bunu şu yaptırdı dediği anda olay bambaşka yerlere gidip ayıkla pirincin taşını
0: durumu,
1: gelmesi durumu işten bile değil. Bu yüzden de sen istediğin kadar dezenformasyonla yap, orada zaten algı oluşmuş. İnsanlar, milyon milyon insanlara ulaşmış. Bunu %50'si inansa, sen doğrusunu 500 defa anlat, geçmiş olsun. O algıyı değiştiremez. Bazen de işi baştan, dezenformasyon yasasına gerek kalmadan baştan önlemini alıp kapıyı kapatmakta fayda var.
0: Kesinlikle.
1: Tabii ki her olayda böyle mi olmalı? Asla. Ama bu tarz bilinmeyen, sebebi sonucu etkileri bilinmeyen konularda da yayın yasağı olması bence doğru.
0: Yok, yayın yasağı yapılsın, yapılmasında değilim. Ben sadece yayın yasağına gerek kalmayacak kadar bilinç ve kanuni müeyyideye ihtiyacımız var. Yani yok şimdi hep konuşuruz ya, Avrupa bizden daha bilinçli falan değil, kanunları net uyguluyor.
1: Net
0: uyguladığı için sen bu fanteziye girmiyorsun. Diyorsun ki bunu yaparsam ben buradan canım yanar, yapmayayım. Bizde öyle olmuyor. Kanunun bir de bu yöntemi varmış, buradan da içtihat varmış, buradan da bu varmış. Adam hakaret ediyor, nasıl suçsuz kalırım diye bunun derdine düşüyor. Hakimin inisiyatifi yoksa ya da hakim başka şeylere takılıyorsa geçmiş olsun.
1: İşte sonrasında bir tanesi çıkıyor, kendine gazeteciyim diyen biri, bir devlet büyüğüne, bir kamu kurumu görevlisine şahsi menfaatlerini ön plana çıkarak hiç olmayacak kendince dalga geçme, evet, kendince hakaret etme, kendince oh olsun gibi bir haber de yapabiliyor. Ama kendi takip eden, kendi cenahı bile bu adamı eleştirirken bunun tamamen gazeteci şahsi iş mi yapar, toplum için mi yapar, değil mi? Bir sanatçı, bir şarkıcı, bir şair şiir kendisine mi yazar, herkese mi yazar, duyulsun ister, değil mi? Şarkıcı konser verir, on binleri toplar, yoksa evinde kendi kendine şarkı söylemeyi bilir. O zaman şarkıcı olmuyor. Ben de yapıyorum onu. O zaman gazeteci de ben kendi kendime yapıyorum ya, kimse beni okusun okumasın, benim böyle bir derdim yok, benim böyle bir kaygım yok, ben kendim yazdım. Yok arkadaş, öyle bu işin içinden sıyrılamazsın. Gazeteciyim diyorsan toplum için varsın.
0: Evet.
1: Haber için varsın. O zaman yazdığın her şeyde senin takipçilerini algı anlamında olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. O zaman yazdıkların her şey senin kendi kişisel görüşün değil, her şey vatandaşı da ilgilendiren konular. O yüzden sen şahsi görüşünü gazetende yazamazsın. Manşet atamazsın. En fazla köşe yazısı olarak
0: tabii.
1: O gazetenin içinde.
0: Şahsi bir görüş için böyle bir alan
1: alırsın,
0: var zaten.
1: Köşe yazarı dersin, orada bir çeyrek sütun yazarsın. İstediğini söyle. O bambaşka bir konu.
0: Orada da istediğini söyleyemezsin.
1: Ha yine söyleyemezsin de.
0: Şimdi burada
1: mesleğe etik, aykırı anlamında.
0: Etik kuralları, ahlaki kuralları ve kanuni alanları hep beraber toplamamız lazım. Burada bir eksiğimiz var. Bu eksiği de zaten söylediğim nokta o. Dezenformasyonla mücadele merkezi değil. Biz basını, bak baskı yapacak, sansür yapacak bir işten bahsetmiyorum. Basın özgürce konuşabilsin, köşesinde özgürce taşıyabilsin, tanışabilsin, tartışabilsin. Seninle alakalı biz böyle olduğunu düşünüyoruz da diyebilir. Ama biz eğer reel bir veriden, mesela hırsızlıktan, arsızlıktan, üçkağıtçılıktan, ihaleye, fesattan vesaireden bahsediyorsak verileri ortaya koymamız lazım. Veriyi koy ve daha sonra savcıyı göreve çağır. Ha burada da savcılar göreve çağırdı. Tamam kardeşim, burada gerçekten bu adamın dediği gibi yani bizim adımıza savcılık yapmış. Burada bu hikaye varmış desin. Ama biz sadece zarar vermek, bizden olmayanı yok etmek için bunu kullanıyoruz ve buna da bayılıyoruz. Bizden olmayan herkesin Allah canını alsın. Bizim paramızı vermiyor mu? Ne hali varsa görsün. Öyle düşünersin. Şimdi Abdullah abim geçtiğimiz dakikalarda bir mesaj atmış. Şehir hastanesi önünde asfalt çalışması var diye. Şimdi şehir hastanesinin önünde bir yol çalışması var ve bundan dolayı bir aksaklık yaşanıyor. O yolu kullanacakları için şimdiden dikkat. Lakin geçen günde 15 Temmuz Bulvarı'ydı değil mi orası? Kayseri Üniversitesi'nin önündeki yol. Orada da aynı hikayeyi yaşadık. Bunu da bu sefer de doğalgaz firmasından yaşadık. Aksa'dan. O gün de burada konuştuk. Şimdi büyük şehirlerde sabah trafiğinin bu kadar akışkan olduğu yerlerde eğer bir tadilat, tamirat vesaire yapacaksanız bunu mümkünse gece yapın. İnsanların alanda olmadığı saatlerde yapın. Ya da saat 10 ila saat 3 gibi böyle bir yani 5 saatlik bir dilim var. Hani operasyonel planı birazcık buna doğru yöneltmek gerekiyor Halicim. Şöyle yani muhtemelen ekiplerin sebepleri vardır. Kazıdık yetişmiyordu, mecbur sabah erkenden başladık, bitirelim lazım, bitirmek lazım filan diye düşünüyorlar. Doğru da düşünüyorlardır belki de ama mümkünse planlamayı ve programı buna göre yapmak lazım. Çünkü bir yol şeridi kapandığında tüm şerit kilitleniyor. Tek şerit. Bir kaza olduğunda yaşamıyor muyuz bunu? Kilitlenip kalıyor. Şimdi sen şehir hastanesi önü yolu daha güzel yapmak için çaba sarf ediyoruz. İki şerit, üç şerit, bir şerit tadilata, tamirata aldığında şehrin yola etkileniyor. O gün 15 Temmuz Bulvarı'nda iki gün fazla süren doğalgaz çalışması şehrin trafiğini kilitledi. Bunun çok net bir maliyeti var. Hatırlıyor musun? Bundan 2 ya da 3 yıl önceydi yine sabah yayın öncesinde Talas'ta kenardaki kaldırım taşı dizme işini sabah yapmaya çalışınca iki şeridi kapatınca gelirken ki Kartal Kavşağı filan da açıktı. Şehrin tüm trafiği kilitlendi. Saatlerce süren kuyruk oldu. Ne? Birisi kaldırım yapacak. 2 saat sonra yapsa bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kapatma kardeşim şeridi. Şimdi asfaltı kazdık dökmemiz lazım. Tamam hemfikirsin. Yolu taşıyabilecek bir şerit daha taşıyabilecek bir yeri mümkünse yapma. Bunu sadece bu iş üzerinde söylemiyorum. Genel bir planlama üzerinde söylüyorum. Sabah saatleri ve akşam saatleri trafiğin bu kadar yoğun olduğu alanlarda hayat kilitleniyor. O gün İstanbul'dan dönüşte ikinci köprü Halicim. İstanbul Avrupa yakası tarafından bu tarafa doğru geçeceğiz. Önümüzde dehşet bir trafiğe düştük. Şimdi zannediyorum ki ileride bir tadilat var, yol yapım çalışması var vesaire var. Yolun üzerine yaklaşık bir metrelik şey atmışlar. Bir kanal köprünün üzerinde. Yani orada muhtemelen altyapıda bir hadise var. O bir metrelik kanaldan aşıp geçmen gerekiyor. Yaptığın tek hadise o. Binlerce araca maliyeti en az 1,5 saatti. Köprüyü geçmem toplam 1 saat 20 dakika filan sürdü. Bak hikaye aynı. Şimdi gelip orada duracak ve o hızlı akışı durduracak ya adamın yaptığı bir şey yok aslında. Yani ufak bir duba koymuş öyle düşün. Bizim burada her yerde var ya badallar var ya böyle tak geçtik tak geçtik. Ufak bir şey koymuş durduğu anda bitiyor. Orayı geçtik yol açıldı. Minnacık bir hadise. Şimdi gözümüze görünmüyor ama biz yolda bunlardan bir tane koyduğumuz zaman ana yolda bir tane kaza yaşandığı zaman ya da trafik tadilatına girdiğimiz zaman dünyamız tersine dönüyor. Bunun için yetkililere, yetkililerin yetkililerine buradan ricamızdır, istirhamımızdır. Şehirde trafiği etkileyebilecek alanlarla alakalı lütfen bu kurguya dikkat edin. Bir başka eleştiri daha var. Bunu da tamamlayıp geçmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bazı yerlerde vatandaşlar bizlere de gönderiyor. İşte diyor ki koca yaz yattılar diyor. Şimdi bu mevsimde inşaat mı yapılır? Ne zaman yapılır? Şu inşaat ne zaman yapılır ya? Ya mesela şu yol ne zaman yapılır? Şimdi vatandaş şöyle zannediyor. Şubat'ta yapsınlar diyor mesela. Kışın ortasında o asfalt dökülmüyor. Geçen bize gelen bir mesaj verdi. Arkadaşlara dedim ki kadıncağız hayıflanmış. Kendince tedirgin olmuş. Binasında otururken karşı tarafta inşaat var. Beton mikseri geliyor, geliyor, geliyor. Ustalar çalışıyor. Hemen karşısı. Böyle iş mi olur diyor, biz bunu ne yapacağız, nasıl çekeceğiz diyor. Ya senin binan da aynı mantıkla yapıldı. Yani bunun yayınlanacak ya da şikayet var ya bir hadise yok ki, senin binanda aynı mantıkla yapıldı. Yani sen bundan nasıl şikayet edebilirsin ki? Düşünsene Halicim, yan tarafına yeni bir inşaat başlıyor, boş arsa var. Ve diyorsun ki yapmasınlar diyor. Geçen bir tanesi de öyle atmış.
1: Kadını haklı, yapmasınlar.
0: Karşı taraf diyor çok karanlık diyor, buraya park yapsınlar diyor. Arsa kimin? Arsa kimin? Yol yapsınlar. Bak bu böyle değil.
1: Kadının manzarasını kapatın, yapmasınlar.
0: Ama Halicim şimdi bunu ciddiye alıp... Bunu gerçekten hani derler ya Kayseri tabiri, essaktan bir şey zannedip yayınlayan arkadaşlarımız da var.
1: Komik olduğu için mizah yapmak istiyorum. Yani teyzemiz, ablamız, kardeşimiz kimse ya da bunun gibi düşünen kimler varsa kusura kalmayın. Oradaki inşaat yapılır. Senin evin yapılırken de senin yanındaki binaya rahatsızlık veriliyor da inşaat yapılırken de yapılacak. Benim ya, evim orada.
0: Çok istemiyorsan oturmuş bir yerden alacağım. İnşaatı bitmiş, tertemiz, oturmuş bir yerden gelip alacaksın
1: zor,
0: o zaman.
1: O bile zor. Yani benim şu an oturduğum yerin etrafında hala yapılaşma devam ediyor ve altı da kayalık. Zaten bir hani iki kat bir zemini temeli kazmıyorlar. Hepsi yarım metre kazmak için bile sabahtan akşama kadar, hatta pazar günleri dahil sabahın altında başlıyor. Bu iş makinenin hiltileri var ya.
0: Evet.
1: Elle yapılan değil, koca devasa dozer, kepçe, her neyse, onun üzerine takılan hiltiyle tak tak tak tak tak ve evin titrediğini de hissir. Bırak rahatsız olmayı, sesimesi, sabahın altısını bırak, öbür taraftan da yani evin titrediğini hissediyorsun, deprem etkisi yapıyor. Buna rağmen bizim böyle bir şey söylememize hakkımız var mı? Yok. O inşaat yapılacak. Oradaki temel aşmak için oradaki kayalar da kırılacak.
0: Sadece,
1: sen de sabredeceksin.
0: Yani sadece pazar günleri ve uyku saati için bu konuşulabilir. Bunun dışında konuşulamaz ki, belediye hizmet aksı için de aynısını yaşıyoruz. Özür dilerim. Yani şimdi burada şehir hastanesi yolunu düzenlerken ya da çevre yolda da şimdi düzenleme var. Muhtemelen o üçüncü şeridi açmak için çaba sarf ediliyor. Evet. Tabii ki rahmetin bir zahmeti olacak. Ama buradaki kastettiğimiz yapılabiliyor ise ve mümkün ise trafiği kesmeyecek opsiyonun alınması gerekiyor. 2-3 kaç diyorsanız, şehirde doğalgaz çalışması yapılmış, yolu kazmış. Geçen bir tane bir yerde vardı, arkadaşlara emin değilim, bence girmeyin dedim. Yolu kazımış düzlemiş belediye ve asfalt atacak belli. Tamam. Bir güne, iki güne, üç güne. Şimdi vatandaş göndermiş, kaç gündür toz yutuyoruz. Ne yapalım yani, hazır serme çim mi bu yani, asfaltı mı serelim yani, bunun tabana oturacak, üstü yapılacak. Ya müsaade edin. Yani bunu sadece bir şey vermek için, ha ama senin yolun bozuktur kardeşim. 3 güne, 5 güne, 10 güne gerek yok. Çek, gönder, adama şikayet et. Bak ne diyorsan varım. Buradan yana bir sıkıntı yok ama bazı şeylerin gerçekleşmesi için bir zahmet süresi var. Zahmet süresinin içerisinde bir miktar sabretmekte fayda var.
1: Yani azıcık zamanına bırakmakta da fayda var. Hepsi 24 saat içerisinde oraya kazayım, düzelteyim, sereyim, sonra sertleştireyim, arkasından
0: mümkün değil.
1: Asfalt.
0: Teknik olarak mümkün değil.
1: Keşke olsa, o da ayrı mesele ama böyle bir şey olmadığı için o yüzden birazcık
0: sabırlı olmak
1: lazım. Sabırlı olmakta fayda var.
0: Dönelim efendim, Laz Sokak'ta deneyimiz var, Merve Hanım bize söylesinler.
2: Dün Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
0: Evet.
2: Biz de sokağa olası bir deprem anında hazır mısınız? Neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz diye sormuş.
0: Sana sorayım Merveciğim, hazır mısın?
2: Değilim.
0: Güzel, sen Halicim.
1: Hayır, hiç değilim. Hangimiz? Hazır olduğum tek konu, Rabbim herkesi nasip etsin, müstakil yaşama geçmek oldu. Yüksek binada. Geçen bir yerde okudum, programımızın sonundayız ama çok güzel bir cümle kurmuş. Diyor ki yüksek yüksek bina yapan diyor, bu vatana en büyük ihanet etmiştir diye bir cümle vardı. Yüksek binalar. Ve bunun sosyoekonomik, deprem, maliyet, yaşantı,
0: çok.
1: Gençler, o mahalle kültürü, kendi yan komşunu ya da alt katını, üst katını bilememek. Birisi öldüğü zaman 3 ay sonra cesedin koktuğundan sonra haberin olması, ama yatay mimaride bunların olması gibi çok geniş bir perspektiften bakmış. Okudum dedim, %1 milyon katılıyorum.
0: Valla bunu daha öncesinde de çok konuştuk ama şu an gündem itibariyle dün yeniden geçmiş olsun diyelim. Memleketin her tarafta ufak ufak sallanıyor. Hazır mıyız sorusuna biz bile evet cevabını veremiyoruz. Ne bir deprem çantasıyla ne başkasıyla, belki çök tutun kapan. Belki birazcık öğrendik. Onun dışında bir hazırlığımız yok. O da hepimizin toplumsal eksikliği belki de. Yani evet, deprem dibimizde yaşandı ama ne yapak yani, gelirse bir can değil mi veririz hikayesine
1: kader
0: döndük. Evimizin kötü olduğunu, çürük olduğunu bile bile aman evimiz yıkılmasın, şimdi kim ev alacak diye de oturuyoruz. Rabbim inşallah ne derler? afetinden uzak eylesin. İnşallah depreminden uzak eylesin bizi diyelim. En büyük dileğimiz
1: bence
0: o.
1: Hafta içi bir günde bunu bir konu edinelim. Yani depremden bugüne neler yapıldı? Bundan sonra neler yapılması gerekiyor?
0: Biz o kadar çok konuşalım dediğimiz şeyi konuşamıyoruz kardeşim bazen.
1: Konuşalım.
0: Not alalım bunu. Peki. Efendim haftayı tamamladık. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonu demişken hava durumuna da baktığımda hafta sonu pazartesine kadar güneşli, parçalı, bulutlu bir hava var. Haberiniz olsun. Gündüz sıcaklıkları cumartesi pazar 26-27 dereceye buluyor. Akşam sıcaklıkları 8-9-10 dereceler civarında oynuyor. Pazartesi günde bir yağış gerçekleşecek. Yani güzel bir hafta sonu, yazdan kalma bir hafta sonuyla karşı karşıyasınız. Önümüzdeki hafta yeniden Allah'tan mani gelmezse sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik sizi Laf Sokak'tayla baş başa bırakıyoruz efendim. Yeni yayınlarda iyi haberlerle yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Kayseri depreme hazır değil.
4: Zaten Türkiye bile hazırlıklı değil ki depreme.
5: Sabit bir eşya alanın yanına durup beklemeliyiz.
6: Asansörleri kullanmamak lazım.
7: Asansörleri ve merdivenleri kullanmayacağız deprem anında.
8: Evden kaçacağız tabii. Yapacağımız bir şey yok.
9: Şanlıurfa Karaköprü'de 5,4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Olası bir deprem anında neler yapmanız gerektiğini biliyor musun?
10: Evet. Yani genel olarak zaten çök kapan hareketi var. Onlardan yaparız. Bir de insanların bence hep birlikte beraber olması iyi oluyor. Yani birlik içinde olunca insanlar kendini biraz daha güvende hissediyor. Bence dediğim gibi bence benim için hep birlikte olmak çok önemli. Bir de dediğim gibi çök kapan hareketleri de önemli. Genelde böyle bir masa altı falan değil de onun yanında dursak, onun altında çök kapan yapsak iyi olur. Evet, evlerimizde kesinlikle bir çanta olmalı. İçinde işte kuru bisküvilerin olduğu, su olduğu, pil, radyo, fener gibi önemli şeyler de yanımızda bulundurmak lazım.
3: Kayseri depremi hazır değil. Çok eksiklerimiz var. Sığınaklarımız yok. Kaçış planımız yok. Sığınacak yani gıda birikecek yerimiz yok.
11: İlk etapta kendimizi korumaya alacağız. Yani ev içindeysek çöp kapan tutun ve koltuğun kenarına çökeceğiz. Yani o anda hani aklına ne gelirse. Bence depreme hazırlıklı değiliz henüz. Bugün Şanlıurfa'da ben aslında Şanlıurfalıyım. Şanlıurfa'da deprem oldu. Ailem orada. Yani hazırlıklı değiliz gerçekten. Çok istemişler. Bayağı sallanmış. 5.5 oldu bugün. Mesela Kayseri'de şunu yapabiliyoruz. Yani eğer binada oturuyorsak binamızın sağlıklı olup olmadığını kontrol yapabiliriz. Evimizde mesela bir alan kendimize düzenleyebiliriz. Hani o anda kaçabileceğimiz, yani çok katlı bina ise hele ki, ancak orada kendimizi korumaya alabiliyoruz.
12: Kayseri depreme hazırlık değil. Çünkü binalar hala Cumhurbaşkanımız yatay mimari demesine rağmen müteahhitler 10 katlı 20 katlı bina yapmaya devam ediyor. Sorduğumuzda diyorlar ki biz önceden izin aldık, belediyelerden izin aldık diye devam ediyorlar. Herhangi bir yatay mimariye geçiş söz konusu olmadı. Keşke önceki gibi herkes bahçeli müstakil evlerde oturabilse. Maalesef o konunun da bir hilesini buldular. Müteahhitler açısından durum böyle. Çok katlı binalar devam ediyor. Bunlar da dört dörtlük denetleniyor mu dersek depremden sonra denetlenmeye çalışılıyor. Ama bazı müteahhitler ahbap çavuş ilişkisi devam ediyor. Küçük bir deprem çantası hazır olacak. Deprem olduğunda onunla birlikte sokağa fırlayabiliriz. Ama maalesef bu çoğu evde yok. Bir de toplanma alanı. Bu resmi kurumlara sürekli söyleniyor. Tatbikat yapılıyor. Ama özel sahaya gelince apartmanlarda bu olaylar zayıf maalesef. Vatandaşı bulamıyorsun ki, hepsi iş hayatında. Gündüz çalışıyorlar, akşam otel gibi yatıyorlar. Ondan sonra da gel yap nasıl yapabilirsen.
8: Evden kaçacağız tabii. Yapacağımız bir şey yok. Ne yapmamız lazım? Evet. En güvenli yer dışarı. Boş bir araziye gideriz. Arabamız varsa arabamızı alıp kaçarız. Ev içerisinde biz en önemli şey bu kireçler oluyor ya. Onların yanına tutunmak. Bir de yapabilirse kapı. Dış çelik kapı var ya. Onu tutmamız gerekiyor. Çünkü kapandığı zaman açılmıyor.
13: Çök kapan tutun hareket yapılması gerekiyor. Ondan sonra yani topluluk alanına kaçmamız gerekiyor deprem durduktan sonra. Yani çanta hazırlayabiliriz. İçine el feneri. Ondan sonra çubuk krekerdir, sudur. Onları koyabiliriz. Yani yemek, kıyafet, evet.
14: Deprem zamanı da vardı da şimdi yok maalesef. Sanki unuttuk gibi depremi. Ya o dönem zaten eve girmedik ki 2 ay. Sonrasında deprem çantası hazırladık. O da durdu birkaç ay. Ondan sonra mevsimler de değişiyor ya, kıyafetler hani. Zaten Türkiye bile hazırlıklı değil ki depreme yani. Bence ya binaların, ya ilk başta onların yapılması gerekiyor. Zaten deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor maalesef.
7: İlk önce çök kapan tutun taktiğini yapacağız. Daha sonra da deprem olurken aşağı inmeyeceğiz. deprem bittikten sonra terk edeceğiz bulunduğumuz yeri. Çünkü giderken merdivenden inerken başımıza çökebilir. O yüzden asansörleri ve merdivenleri kullanmayacağız deprem anında. Güvenli bir şekilde sakin kalıp çok kapan tutun yapıp daha sonrasında binayı güvenli bir şekilde terk edeceğiz. Deprem öncesi çanta hazırlığı yapmamız lazım. Çünkü her an bir ansın tutulabiliriz depreme. Bunlarda veriliyor ama ben yeterli bulmuyorum. Yani sürekli bir sabıkat olduğunda herkes dışarı bağıra kaçışıyor. Yani çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Yeterli değil. Evet, daha da fazla olması gerekiyor. Eğitimlerini arttırması gerekiyor.
6: Deprem anında tabii ki öncelikle eğer apartmanda oturuyorsanız asansörleri kullanmamak lazım. Merdiven dairesinden acil çıkışlar varsa oradan çıkmamız lazım. Başka dışarıya çıkmamız lazım. Yani evden dışarıya çıkmamız lazım. Ama biz Kayseri'de ikamet ettiğimiz için Kayseri'nin deprem bölgesinden biraz uzak olduğunu düşündüğüm için hazırlıklı değiliz pek bence. Vallahi bu konularda bol bol bilgilendirme düzenlemek lazım. Okullara da bunu yansıtmak lazım. Toplum nerede kalabalıksa orada bu bilgilendirmeyi açık açık detaylı şekilde anlatmak lazım.
15: Yanımıza deprem çantası hazırlamalıyız. Özel eşyalarımızı, sonra bir tane fener, cep telefonumuzu her an hazırlıklı bulundurmalıyız.
5: Deprem anında panik yapmamalıyız. Güvenli bir yere durup sabit bir eşyaların yanına durup beklemeliyiz deprem geçene kadar. Hazırlık içinde yanımızda çanta, özel eşyalarımız, bir düdük bulundurmalıyız. Eşyaları genelde sabitlemeliyiz.
15: Deprem çantası. Bazıları da işte deprem sandığı alıyor. Yani Allah göstermesin, inşallah yaşamayız. Tabii ki sağlam olan da var, sağlam olmayan da var. Yani mesela bizim binamız tünel kalıp çok sağlam diyorlar ama bilemezsin, Allah bilir yani. Yüksek katlılar, 14 katlı. Tabii ki 5 katlılarda, benim eski evim 3 katlıydı mesela. Orada o kadar hissetmiyorduk ama 14 katlı eve geldiğimizde daha çok hissediyorduk.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin, sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması, uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dolandırıcılıkla mücadele merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğan sanatçı, henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalanır. Çocukluğunu bu hastalığın pençesinde geçiren Akbayram'ın müziğe tutkusu da çocukluk yıllarında başlar.

Akbayram o yıllar için haftalığımdan biriktirdiğim paralarla ünlü pop şarkıcılarının konserlerine gider, eve döndüğümde de aynanın karşısında onların taklitlerini yapardım, der. Çocukluk yıllarında bir orkestra kurar ve amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda da çalmaya başlar.

Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan'ın Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söyleyen sanatçı, ilk plağı Kendim Ettim Kendim Buldum'u da lise yıllarında yapar. İlk plağını çıkardığı grubun adı Siyah Örümcekler'dir. Plakta Siyah Örümcekler, Gaziantep Orkestrası ve Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler başlıkları altında iki farklı baskıyla piyasaya çıkar.

Sanatçının adresi Gaziantep'ten sonra Adana olur. Akbayram kurduğu orkestrayla ilk kez Adana'da sahneye çıkar. Daha sonra burada Beyaz Saray adlı bir gazinoda çalışmaya başlar.

68 yılında liseyi bitirip İstanbul'a giden sanatçı, liseyi bitirdiği zaman hep öğrenmeyi istediği mesleğin doktorluk eğitimini almak için üniversite sınavlarına girer ve diş hekimliği fakültesini kazanır. Fakat sanatçı için müzik daha ağır basar ve bu meslekten vazgeçerek kendini müziğe verir. Aklı

İstanbul'a gittikten sonra 71'de altın mikrofon yarışmasına katılan sanatçı, Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan Kükredi Çimenler'le birinci olur.

Sanatçı 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurar ve Anadolu pop müziğinin en önde gelen isimlerinden biri haline gelir. Daha sonra Kara Kuzu, Deniz Üstü Köpürür ve Garip adlı 45'liklerle ödüller alır ve ünü yurt çapında duyulan bir sanatçı haline gelir.

Aldırma Gönül ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı parçalarla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcuttur.

80'li yıllar Edip Akbayram için biraz sıkıntılı geçer. 81-88 arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklanır. Ama 90'ların ortasından itibaren özellikle Türküler Yanmaz albümüyle yeni bir çıkış yapar ve kendi çizgisinden sapmadan yürümeye devam ettiğini gösterir. Bu albümde Can Yücel'in, Oktay Rıfat'ın ve Ahmet Arif'in yapıtlarından bestelediği şarkılar da vardır.

Edip Akbayram başlangıçtan itibaren ne yapmak istediğini şöyle açıklıyordu. Kalıcı bir şey yapmak istiyordum. Fikret Kızılok ve Cem Karaca'nın Anadolu ezgilerini pop çizgisinde söylemelerini örnek aldım. Renk ve çizgide tamamen bir Edip Akbayram olarak geliştirdim. Toplumcu bir müzik yapmak istedim. Müziğimde geniş halk kitlelerinin yaşamı, sorunları olmalıydı. Ancak sivri, ucuz kahramanlıklardan da uzak durmaya çalıştım. İnançlarımdan, düşüncelerimden ve politikamdan taviz vermeden, müzik tekniklerinden yararlanarak sorunlu, yoksul, geniş halk kitlelerine ulaşmak, daha çağdaş bir şeyler yapmak istiyordum, diye anlatır. Değil.

Sanatçı bugün geçimini kaset ve konserlerinden gelen gelirleriyle sağlayan, ayrıca küçük çapta bina yapımıyla uğraşan bir inşaat şirketi de bulunuyor.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızda Edip Akbayram'ı konuk ettik. Bir başka programda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Yayın tekrarı.
4: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
2: Psikoloji Saati programıyla birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Yeni sezonun ikinci programındayız. Bu haftaki konuğumuz psikolog Ceyda Ünal bizlerle birlikte. Ceyda Hanım hoş geldiniz.
5: Hoş buldum, merhabalar.
2: Nasılsınız?
5: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün aslında çocukluktan ergenliğe, okul süreci ve ebeveyn olmak konusunda konuşacağız. Ama işte bu yaşadığımız elim olaylar, okul saldırılarına da değinmiş olacağız. Eğer sizin de bu süreçte sorularınız olursa WhatsApp iletişim hattımız 0352 336 2598'den bize mesajlarınızı iletebilirsiniz veya şu anda izlemekte olduğunuz Kayserim.net YouTube kanalından veya Instagram'dan bize mesajlarınızı yine iletebilirsiniz. Ceyda Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında devam edelim.
5: Tabii ki. Nuh Naci Azgan Üniversitesi'nden bölüm ikincisi olarak 2022 yılında mezun olduktan hemen sonra çalışmaya başladım. 4 yıldır aktif olarak çalışıyorum. Çocuklar, ergenler, genç yetişkinler ağırlıklı olmak üzere her yaş grubuna hitap eden bir çalışma alanım var. Daha çok çocuklar ve ergenlerle bu aralar haşır neşirim. Gerçekten kendilerinin gelişimlerine destek olmak, duygusal, düşüncesel, davranışsal olarak onları biraz daha keşfetmeye, derinlerine inmeye çalışmak en büyük amacım. Çünkü onları ne kadar iyi anlarsak aslında topluma o kadar daha sağlıklı çocuklar, bireyler yetiştirmiş oluyoruz. O yüzden ben de bu alanda daha çok çalışmaya özen gösteriyorum.
2: Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten tam şu andaki gençlerle ilgilenmek çok çok önemli. Çünkü bazı şeyleri aileleri bile fark etmiyor. Veya sizin gibi uzmanların işte bu çocukta bir sıkıntı var dediğinde bile işte o Kahramanmaraş'ta yaşadığımız olay gibi bir şey olmaz, çocuktur, geçer diyerek aile geçiştiriyor ve işte yaşadığımız olaylar oluyor. O yüzden gerçekten çok değerli. Şimdi şöyle başlayalım biz. İlk hemen saldırılar konusuna girmeyelim. Okullar açıldı. Kısa bir süre oldu tabii ki. Şimdi evlerde nasıl bir psikoloji hakim?
5: Okullar yaklaşık 2-3 aylık tatilden sonra açıldığında genelde ilk başlarda bir alışma süreci oluyor. Biz bunun biraz daha hızlı geçmesini bekliyoruz ama çocukların ve ergenlerin dünyaları artık biz yetişkinlerden çok çok daha farklı. Çünkü neredeyse birkaç yılda bir kuşaklar arasında çok ciddi farklar oluyor. Çünkü teknoloji, sosyal medya inanılmaz hızlı gelişiyor. Çok hızlı değişiklikler oluyor ve çocuklar da bu şekilde yetişiyorlar, büyüyorlar ve okul zamanı da bir anda böyle işte belirli saatler, performans beklentisi, sosyal ilişkiler, öğretmenler, yeni dersler derken bir sürü sorumluluğun, görevin getirdiği bir durumken yaz tatili daha çok daha fazla ekranın, daha fazla spontane doğaçlama şeylerin olduğu, yemek ve uyku saatlerinin biraz bozulduğu bir dönem. Birden çocukları bir okul programına adapte etmek biraz zor olabiliyor. O yüzden bu aralar özellikle hani bana gelen başvurularda sık gördüğüm okula gitmek istememe, yoğun kaygı, stres, işte aile içi çatışmalar, tatsızlıklar maalesef görülebiliyor. Bu aslında bir nebze olsun uyum dönemi diyebiliriz.
2: Evet, şimdi çocuklar dediğiniz gibi uzun bir tatilden ve dediğiniz o rahatlıktan bir anda okul düzenine geçmeye başlıyorlar. Bazıları tabii ki liseye başlıyorlar. Çok farklı hocalar, farklı bir okul, farklı arkadaşlıklar. Bunların da aslında psikolojik durumunu sizden öğrenmek istiyorum. Onlar neler hissediyorlar?
5: Her gerçekten okul dönemi birbirinden ayrı gruplarda değerlendirmeli. İşte anaokulu, kreş, İlkokul, ortaokul, lise grubu, üniversite grubu, üniversiteden sonra eğitime devam edenler için işte yüksek lisans, doktora grubu vesaire. Aslında hani temelde herkes bir öğrenci ama her yaş grubunun, her ortamın belirli kuralları, sınırları oluyor.

0: gerçekten hani çocukları anlamaya çalışırken onların aslında ne kadar zorlandığını görebilmek gerekiyor. Çünkü bunlar sürekli çözüm odaklı ve tavsiye odaklı değiştirmeye çalışınca çocuk anlaşılamadığını düşünüyor ve daha agresif olabiliyor ya da tam tersi içine kapanabiliyor.
1: Evet, bana annemler hep şeyi anlatırdı işte. Ana sınıfına başladığımızda aynı binadan bir arkadaşım da benimle birlikte başlamış. İşte o çok ağlardı. Çok annesinin böyle eteklerine yapışırdı. İşte gitmeyeceğim, okulu istemiyorum diye binadan çıkarken çok ağlardı falan derler. Hala da böyle o komşumuzla görüştüğümüzde der, Merve sen ne güzel giderdin ya. İşte ben işte oğlumdan böyle görmedim. Şöyle oldu, böyle oldu. Hala anlatırlar. Bir aslında anne için de travma oluyor sanırım. Bu anaokuluna giderken böyle annesine çok düşkün olan çocuklar için o velilere neler önerirsiniz? Çocuk ağlıyor çünkü ya da okula gitmek istemiyorum diyor. Ne yapsınlar?
0: Gerçekten haklısınız. Yani burada çocukları da düşünüyoruz tabii ki ama ebeveyn içinde özellikle daha iyi uyum sağlayabilen, daha böyle az kriz çıkan çocuklar görülünce ister istemez bir karşılaştırma oluyor. Ben neyi yanlış yaptım, neyi eksik yaptım da benim çocuğum bu şekilde çok daha üzülerek ya da çok daha sinirle okula gidiyor ya da gitmek istemiyor gibi. Burada en önemlisi o karşılaştırmayı bir kenara koymak. Çünkü her zaman bu farklılıkların farklı durumlarda ortaya çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Yani burada amacımız işte benim çocuğum iyi hemen adapte oldu, benim çocuğum kötü adapte olamıyor gibi bir farklılıktan ziyade niye bu durum ortaya çıkıyor, ne yapabiliriz? Daha çözüm odaklı düşünmek, aslında çocuğu anlamaya çalışmak önemli. Belki bir travması olabilir, belki korkuları olabilir, belki ebeveynlerin sunduğu o rahat ortama alıştıktan sonra okul ortamı çok otoriter, çok sınırlı, çok kurallı geliyor olabilir. Belki bir arkadaşıyla bir sıkıntı yaşamıştır ya da hani bu korkuyu ifade edemediği için acaba tekrarlanacak mı? İşte bazen alt ıslatma, bez kullanma durumları da bunda etkili oluyor ilkokula başlarken özellikle. Yani çocukların aslında iç dünyalarında hiç görmediğimiz kadar inanılmaz katmanlı bir süreç var. Mesela sınav kaygısı şeklinde bize başvurular geliyor. Bir bakıyoruz altından çok daha farklı bir kaygı, yetersizlik, sevilmeme, beğenilmeme, kendini bir yere ait hissedememe gibi çok daha katmanlı şeyler çıkıyor. Yani sorunları değerlendirirken sadece işte bu çocuk öfkeli değil de neden öfkeli? İşte yalnız mı hissediyor, çaresiz mi hissediyor, kötü mü hissediyor, bir şey yaşayacağından mı korkuyor? Aslında amacımız çocuğumuzu anlamaya yönelik olmalı ve hemen duyguları geçirmeye çalışmak yerine biraz daha dinlemek. Öğretmeninle bir şey oldu, arkadaşlarının bir şey oldu. Hani orada savunmaya geçmeden yok yok bir şey yok, ağlama, korkma, hemen kendini rahatlat değil de neden bunu yaşıyorsun? Nasıl destek olabiliriz? Ne olmasını hayal ederdin gibi böyle birazcık daha örnekler, somut örneklerle ilerlemek çocukların kendilerini açmalarına da yardımcı olur ama bazen bir şeyi anlatmak istemiyorsa çok fazla sorgu, çok fazla soru kısmına geçince de çocuk kendini bir masada inceleniyormuş gibi hissediyor. Ondan uzak durup bazen ne anlatıyorsa onu kabul etmek yeterli.
1: Evet, şimdi tamam, ebeveynler evet anneler için güzel şeyler söylediniz ama çocuk bu sefer diyor ki işte midem bulanıyor, karnım ağrıyor, hepimizin var da başım ağrıyor, gidemem, okula gitmek istemiyorum gibi şeyler oluyor. Burada çocuktan ne anlamalıyız? Yani bir okulda zorbalığa mı uğruyor yoksa bir şiddet görüyor bunda, bu yüzden mi böyle bahaneler uyduruyor? Hani buna yorabilir miyiz?
0: Aslında gerçekten bazen stres ve kaygıyı küçümseyebiliyoruz. Özellikle yoğun düzeyini küçümseyebiliyoruz. Çünkü her karın ağrısını bir bahane ya da işte gerçekte böyle bir şey yok gibi değerlendiriyoruz. Oysa yoğun düzeyde kaygı, stres yaşandığında bu bedene de vuruyor bir şekilde. Genelde işte ilk etkilenen organlar mide oluyor. Vücutta işte titreme, ateşin yükselmesi, böyle ter basmaları, işte kalp çarpıntısı çok fazla oluyor. Sık tuvalete çıkma olabiliyor, uyku bozuluyor, iştah bozuluyor. Yani aslında gerçekten o zihnimizde olan kaygı bir şekilde bedenimizin alarm vermesiyle ortaya çıkıyor. Ha burada tabii ki her karnı ağrıyan çocuk işte çok stresle okula gitmesin gibi bir şey de olmaması gerek. Çünkü bazen bunu çocuklar kullanabiliyor birazcık. Kendi içerisinde bir eşleştirme yapıyor. Karnım ağrıyor, okula gitmek istemiyorum, gönderilmedim. O zaman bunu devam ettirebilirim. Demek ki yani istediklerim bu şekilde elde edilebilir. O zaman ben hani bir belirti ortaya çıkarayım gibi bir koşullamaya dönüp sürekli aynı benzer şeyleri yapıyor olabilir ama burada bizim bakmamız gereken şey aslında günlük yaşamın ve işlevselliğin nasıl etkilendiği. Bunu anlamak için de yani kaygı düzeyi giderek yükseliyor mu? Günlük yaşam kalitesi giderek azalıyor mu? Çocuğun beslenmesinde, iştahında, uykusunda günlük işlerini yapıp yapmasında bir aksaklık var mı ve hani bu

0: gittikçe düşüyor gibi bir gözlem var mı? İşte kabus olabilir, bir öfke olabilir, çok fazla agresif hareketler olabilir. Bazı çocuklar için tamamen sosyal kendini geri çekme, kimseyle konuşmak istememe, odaya kapanma gibi şeyler olabilir. Bunlar belirgin bir şekilde gözlemleniyorsa ve artıyorsa burada aslında o çocuğu anlama yönelik birazcık hareket edebiliriz. Dediğiniz gibi bir zorbalığa maruz kalıyor. Gerekirse öğretmenlerle okulla iletişime geçilebilir. Çünkü böyle şeyleri direkt anlatamayabiliyor çocuklar. Öğretmenle ilgili bir problem mi var? Ya da çocuk acaba ailesiyle bunların çözülemeyeceğini düşündüğü için mi saklıyor, anlatmıyor? Çünkü bazen çocuk aslında anlatmak ister, ifade etmek ister ama nasıl olsa bir çaresi, çözümü yok. O zaman söylememe de gerek yok diye her şeyi içinde yaşayabilir. O noktada bizim biraz daha savunmacı taraftan çıkıp yetişkinler olarak çocuğu anlamaya yönelik, yani ben sana bunu yaptım, şunu yaptım, neyine yetmiyor, başkalarının aileleri şöyle gibi karşılaşmalardan çıkıp niye bunu hissediyorsun, ne zaman başladı, ne yapabiliriz senin için, acaba şöyle bir olay mı yaşadın, zaman zaman ben de yaşıyordum gibi birazcık daha örnek verip çocuğu anladığımızı hissettirebiliriz.
1: Evet, şimdi gerçekten zor bir şey ya. Çocuğun böyle farkında olabilmek. Yani o aile iletişimi o kadar önemli ki bence bu noktada. Aslında burada o işte saldırılar kısmına da girmek istiyorum. Şimdi çocuk evde yaşadığı zorbalığı anlatmıyor. Belki aile kızacak, işte nasıl böyle bir şey yaptın? İşte seni nasıl zorbalayabilirler? Ya bir aileler arasında çatışma çıkacak ya çocuklar arasında çıkacak. Çocuk o yüzden kendini kapatabiliyor bazen. Kapattıkça aile de bunun farkında olmuyor. Hiç sorun yok, okula gidiyor, geliyor gibi düşünüyor ama çocuğun içinde neler var bilemiyoruz. Bunun farkına vardırmak için ailelere neler önerirsiniz?
0: Burada gerçekten aslında çocuğu tanımak önemli. Bazen dediğiniz gibi sessizlik çok güvenli gibi geliyor. İşte çocuğum ses çıkarmıyor, bir sıkıntı çıkmıyor, okulda uyumlu. Uyumlulukla sessizliği karıştırmamak gerekiyor. Yani tamamen içine kapanık olmak, çok fazla olayın sorunun çıkmaması demek çocuk her şeyde çok daha iyi, her şey çok güzel gidiyor demek değil. Bazen o sessizliği de ara sıra biraz yoklamak gerekiyor. Yani seni rahatsız eden bir şey var mı? Bana anlatmak istediğin, benim destek olabileceğim, yardımcı olabileceğim. Ama orada da işte çocuğun nasıl olsa kızarlar, beni anlamazlar, suçlarlar hissinden uzaklaşması gerekiyor. Çünkü eğer bu tarz konuşmalarda aile başta bunları söyleyip sonra hep böyle bir işte bak sen kendine iyi gelemiyorsun, kendi kendine yetemiyorsun, beceremiyorsun gibi bir konuşma gerçekleşiyorsa her seferinde çocuk nasıl olsa bana hani şefkat yaklaşıp sonunu bu şekilde öğüt, tavsiye ve suçlamayla bitiriyorlar. Anlatmayayım daha iyi diyerek o kaygı veren durumdan kaçar. Ama bizim amacımız burada o savunmacı, sürekli tavsiye, nasihat veren yetişkinden çıkıp anlamaya çalışan yetişkin modeline geçmek. Burada en önemli, yani benim ailelere de sürekli tavsiye ettiğim şey, hemen kaygılanmadan, celallenmeden, tepki göstermeden biraz daha dinleyici olmak. Yani tabii ki zihninizde öfkelenebilirsiniz, kızabilirsiniz. Aa bu da mı olmuş, nasıl oldu gibi bir kısım olabilir ama bunu çocuğa çok fazla yansıtmadan dinleyici konumuna durup kendi içerinizde birazcık daha neler yapılabilir, ben hani neyi şöyle değiştirsem daha iyi olur, çocuğuma ne öğretebilirim gibi bu kısımda olmak lazım. Çünkü burada amacımız bizim kaygı olsa da, zorbalık olsa da, stres olsa da hepsini tamamen sıfıra indiremiyorsak bile çocuk bunlarla nasıl başa çıkabilir ve kendi sınırını nasıl çekebilir, kendini nasıl koruyabilir, bunları öğretmek gerekiyor.
1: İşte bu noktada aklıma hemen şu geliyor. Mesela bir zorbalık olduğunda işte sen benim çocuğuma nasıl bunu söylersin diye gidiyorlar. Şimdilerde tamam arkadaş ortamında zorbalanınca evet ama belki öğretmeni kızarsa bile şimdi veliler hemen gidiyor. Sen benim çocuğuma niye? Çünkü onların çocuğu prenses, prens, dahiler bir de onlar da vardı. O yüzden hemen birilerine şikayete gidiyorlar. Çocuğu savunmaya geçiyorlar ve çocuk kendini aslında savunamıyor. Bu tarz veliler için neler söylersiniz?
0: Kimse yapmayın şu bilgiyi reddetmiyor. Herkesin çocuğu kendine biriciktir, eşsizdir, çok değerlidir. Ancak başkasının çocuğu da kendisine bu şekilde. Yani herkes kendi perspektifinden bakıyor. Dediğiniz gibi tamam çocuğunuz çok zeki olabilir, üstün yetenekler olabilir, belki uyumludur, belki şöyledir, böyledir. Bunları kimse reddetmiyor ya da hani bunlarla bir alıp veremediğimiz yok ama burada amacımız bütün çocukların bir arada daha uyumlu, daha sağlıklı bir şekilde yetişip yetişkinliğe bu şekilde adım atması. O yüzden öğretmen bir sorun olduğunu söylüyorsa bunu hemen işte sen benim çocuğumu etiketliyorsun, benim çocuğum hasta değil, benim çocuğumda bir problem yok, sensin problem gibi yaklaşmak yerine Öğretmen acaba neden bunu söyledi? Yani birebir öğretmenin her dediğini de kabul edelim demiyorum ama neden böyle bir şey söyledi acaba? Bir olay mı oldu? Benim gözden kaçırdığım bir şey mi oldu? Çocuğun bana anlatmadığı bir şey mi var? Burada hemen her şeye müdahale eden, arka planda her şeyi düzeltme ya da her şeyi böyle saklamaya çalışan ebeveyn olmaktan ziyade daha çözüm odaklı ve anlamaya yönelik davranmamız gerekiyor. Çünkü illaki çocuklar arasında problemler yaşanır. Ama dediğiniz gibi ebeveyn bunlara sürekli kendi kendine müdahale ederse bu sefer çocuğun gözünde de bir güç profili olur. Yani annem babam halleder, annem babam var, ben bir şey yapmayayım. Sınırları sürekli başkası onun adına oluşturuyor, kontrol ediyor olur ve hayat boyu aslında bu böyle devam eder. Yani en ufak bir şeyde sıkışıp anne baba yardım et. Ama çocukların bazen bunları kendisi yapması gerekiyor. Burada bizim helikopter ebeveyn dediğimiz bir ebeveynlik modeli var. Hani örnek olarak gerçekten sürekli böyle aşırı kaygılı, aman çocuğum iyi olsun, çocuğum hiç acı çekmesin, ağlamasın, sorun yaşamasın, düşmesin ama bu da işte çocukları fanus içinde yetiştirmiş gibi kılıyor ve çocuk en ufak bir problemde ne yapacağını bilemiyor. Yani tabii ki aile olarak destek olmak güzel ama bir yerde de bazı duyguları yaşaması lazım ki aa, hayal kırıklığı yaşıyorum. Buna rağmen devam edebiliyorum. Bir şeyler yapabiliyorum. Günüm devam ediyor. Ya da işte arkadaşıyla küslük yaşıyor. Özür diliyor. Bir şey oluyor. Konuşuyorlar. Yine de devam edebiliyoruz. Ya da bitebiliyor. Yani çocuğun bazı şeyleri ben bunu yaptım sonucunda bu oldu. Arkadaşım bana bunu yaptı sonucunda bu oldu gibi kendinin kurabilmesi gerekiyor. Biz onlar adına bunu yaptığımızda çocuklardan o yeteneği, o beceriyi almış oluyoruz. Henüz daha oluşmamışken bile.
1: Evet, aslında gerçekten çok önemli bu durum. Şimdi çocuğa bakıyoruz dışarıdan, gayet psikolojisi iyi görünüyor. Yani biz kendi gözümüzle bakıyoruz. İşte evet, her şey yolunda falan diyoruz. Ama çocuğun yine içinde sıkıntılar var. Yani mesela bu şöyle bir şey okumuştum ben. Yine tabii yanlışsam düzeltin ama işte çocukken işte bir canlıya zarar veren çocuklar ileride psikopat olabilir tarzı bir yazıydı bu. Yani bunun hem doğruluğu var mı, ondan da bahsetmenizi istiyorum. Hem de evet, bu çocuk böyle birisi ve aile bunu görmüyor. Bu süreçte aslında öğretmenler görüyor belki, aileye söylüyor. Çocuğun direkt terapi mi aldırmalıyız? Yani ya da çocuğumuzda bir şey görmüyoruz ama yine de bir terapist gözüyle baktırmalı mıyız?
0: Aslında bu noktalarda biz hep böyle çok kesin yargılar vermekten kaçınıyoruz. Bazen sosyal medyada da görüyorum böyle günümüzde bu içerikler beğenildiği için böyle çok fazla şu şu insandan uzak durun, şunları yapan insan şudur, şu cümleleri kullanıyorsa kaçın gibi çok net, çok kesin bilgiler veriliyor ama hayat bundan ibaret değil, insanlar bu kadar net ve kesin değil. Böyle olsa hani bu tarz hap bilgiler çok işe yarıyor olsa hiçbir problem çıkmazdı. O yüzden çocuk gelişiminde de çocuğunuzda şunlar varsa kaçın, çocuğunuzda şunlar varsa çocuğunuz şöyledir gibi net ve direkt etiketlemelerden kaçınmak lazım. Ama gerçekten bazı şeyler belirti olabiliyor. Burada da en önemli olan şey bu belirtilerin ne kadar süredir olduğu ve tekrar edip etmediği. Yani bir iki kere oldu ya da işte birkaç kez gözlemledim diye hemen onu kötü bir şey ilan etmemek lazım. Neden bunu yapıyor? Ne zaman yapıyor? Bunları biraz takip edip gözlemlemek gerekiyor. Yani saldırganlık dediğimiz davranışın arkasında genelde anlaşılamayan duygular, çözülemeyen öfke var. Neden var? Bu çocuk niye bu kadar öfkeli? Acaba o öfkeyi doğru şekilde düzenleyemiyor mu, ifade edemiyor mu? Ya da öyle bir şeye olanak tanımıyor muyuz? Çünkü bazen duygular bastırılıyor. Ebeveyn hemen çözüm odaklı yaklaştığı için üzülme, üzülmene gerek yok, üzülecek bir şey yok, sakin ol, mutlu ol, hadi şunu yapalım gibi. O duygu burada yok sayılıyor. Öfkelendiğinde işte git odana sakinleş, gözüme görünme, iyi olana kadar çıkma. Bu sefer çocuklar üzüntü, öfke, korku, kaygı gibi duyguları kötü duygu gibi adlandırıp kendisi bunları yaşadığında suçlu hissetmeye başlıyor. Ama bizim amacımız burada duyguları iyi ya da kötü diye adlandırmadan o duygu var, bunu kabul edelim. Birazcık onunla yaşamasına, onu hissetmesine izin verelim. Sonrasında ne yapacağımıza bakalım gibi bir yol izlemek gerekiyor. Bu belirtileri birazcık gözlemlemek lazım. Gerçekten artık günlük hayatı çok sık etkilemeye başlıyorsa, birçok kişinin gözünü batmaya başladıysa, çok dikkat çekiyorsa, kendi davranışlarında çok ani değişiklikler oluyorsa bir uzman görüşüne başvurmak gerekebilir. Çünkü bazen gerçekten aile olarak bizim görmediğimiz şeyleri dışarıdan bir göz görebilir, dikkat edebilir. Bazen ebeveynler kendine de suçluluk hissediyor, demin dediğiniz gibi. Ben neyi yanlış yaptım, kötü ebeveyn miyim, neyi eksik bıraktım gibi. Hani burada amacımız bu tarz yakınmalardan, bu tarz kendini suçlamalardan ziyade böyle bir durum var. Üzülsem de bunu kabul ediyorum, ne yapabilirim? Zorbalıkta da böyle, bir başkasına zarar veren bir çocuk için de böyle, kendisine zarar veren bir çocuk için de böyle. Bir öğretmen, bir tanıdık, bir arkadaş bunları birkaç kez söylediyse acaba niye böyle? Bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet, bir sicile işleme durumu falan oluyor mu psikolojik tedavi aldığında bu çocuklarda?
0: Aileler genelde bundan çok çekiniyorlar. Evet. İlaçlar kısmı bizden bağımsız, onlar psikiyatrist tarafında ama psikolojik destek alanında herhangi bir sicile işleme gibi bir durum yok. Biz daha çok hani durum nedir, davranış, duygu, düşünce, bunlar nelerdir, bunların derinlerine inmeye, bunlarda değişim gözlemlemeye ya da bazen amaçlamaya çalışıyoruz. Hani burada amacımız çocuğu sorunlu ilan edip düzeltilmesi gerekiyor, tedavi olması gerekiyor değil de var olan durum neyse biraz daha ona yönelik. Neden ortaya çıktı? Neden var? Nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz? Kendisini nasıl daha sağlıklı, verimli bir şekilde idame ettirebilir? Bizden aslında bağımsız bir şekilde bunları oluşturmaya, kazandırmaya çalışıyoruz. Burada amacımız hani psikolog olarak sürekli her zaman müdahale etmek değil, biraz daha bu kazanımları hem çocuğa hem aileye kazandırıp kendi hayatlarına da bu şekilde devam etmelerini sağlamak.
1: Evet, en azından bir kere bile olsa bir gösterip hani
0: evet
1: şey yapmak lazım bence. Hem çocuk için de iyi bir destek olur ya. Belki kendi yönünü çizmek için bile bence bir uzmanla ilerlemesi çok iyi olur. Çünkü devrimizde bu televizyon dizileri olsun, oynadıkları oyunlar olsun. Ya geçen işte benim 3 yaşında bir yeğenim var, hep söylerim buradan, Hulk karakterini almış. O kadar korkunç ki biz böyle görünce şok olduk. Yani bu çok korkunç, sen bunu niye seviyorsun? Sonra diyor ki işte mesela robotları savaştıralım hadi. Yani çocuk onu görüyoruz. İşte o bir karakter var, o diyor böyle gitar çalıyor diyor, ben de yapıyorum falan diyor. Yani birebir yapabiliyorlar. Şimdi mesela bazı da yasaklar koyuyoruz yani işte o televizyonu izleme, o çizgi filmi izleme veya işte atıyorum silah var evde buna dokunmayacaksın, bu kapalı kutuda gibi yasaklar koyuyoruz. Bu konulan yasaklar çocukları onlara yönlendiriyor mudur?
0: Burada gerçekten ifade ediş şeklimiz inanılmaz önemli. Çünkü çocuk dilinde her şey bizim yetişkin zihnimizde düşündüğümüz gibi değil. Biz gayet kendimize yönelik bir kural, sınır koyar gibi konuştuğumuzda çocuğun iç dünyasını acaba o nasıl şekil alıyor? O kendi bunu nasıl anlamlandırıyor? Birazcık bunu fark etmek lazım. İşte bu noktada dediğiniz gibi bazen aile kendi açısından baktığı için çocuk açısından bakamıyor ve hani ben ne dedim ki? Ben yanlış bir şey demedim. Aslında gayet yapılmaması gereken bir şeyi ya da yapılması gereken bir şey söyledim. Ama o çocuklar bunları söyleyiş tarzına göre bazen bir emir ya da bazen daha cezbedici bir şeymiş gibi algılayıp oraya daha çok ilgi duyabiliyor. Burada bizim amacımız ailelere sizin kurallarınız yanlış, sınırlarınız yanlış, esnetin, kuralları kaldırın demek değil. Her ailenin kendi içerisinde bazı düzeni kuralları var. Seanslara gelen çocuk da olsa, ergenler de olsa hep bunu vurguluyorum. Yani benim amacım burada sizin ailenizi düzeltmek, değiştirmek, sınırları, kuralları esnetmek değil. Buna uyum sağlayabilmek, ortak bir noktada buluşabilmek. Aile tabii ki de çocuklarına kurallar koyacak. İşte gece şu saate kadar telefonla oynama, eve şu saatte gelme, şu kadar saat şunu yapma, sonra şunu yapma, işte dışarı çıkma, belirli saatler, günler, yerler. Bunlar tabii ki ailelerin belirlemesi gereken şeyler. Çünkü esneklik sınırsız olduğunda, kurallar hiç olmadığında bu sefer çocuklar maalesef her istediğin olmasını istiyorlar ve sonra var olan hiçbir şeyden tatmin olmama, mutlu olmama gibi durumlar görülüyor. Ama sınırlar inanın çocukları daha güvenli bir hayata hazırlıyor. Çünkü İlkokula başlayan bir çocuk bile sürekli kuralları sorguluyor. Neden var, neden var? Ev ortamında bu kurallar olmadığında çocuk çok daha fazla gerilip kaygı duymaya başlıyor. Çünkü bir anda bir sürü kuralla karşılaşıyor. Ama bu ev ortamında da olursa belirli saatler ayrılıyor, belirli saatlerde bir şeyler yapılıyor, belirli saatlerde uyunuyor, uyanıyor, kahvaltı yapıyoruz, yemek yiyoruz gibi. Çocuklar birazcık daha güvenli bir şekilde dünyaya, yetişkinliğe hazırlanır. O yüzden ailelerin biraz daha belki somut örneklerle, biraz daha yumuşak bir şekilde, çocuğa uygun bir şekilde kuralları açıklaması lazım. Özellikle küçük yaş grubu çocuklar için uzun açıklamalar o kadar fazla oluyor ki çocuklar zaten bir iki kelimeden sonra dinlememeye başlıyor ve hani anladın mı dediğinde kafa sallaması tamamen geçiştirmek için oluyor. Çünkü kafasında işte oyun planları kuruyor. Bir sonraki hamlem ne olsun diye düşünüyor. Kısa ve net açıklamalar. Yani sınırları belirlerken ergen bir ebeveyn, annesi babası bile olsak sınırımız bu. Bu şekilde hani istersen bunu kabul etmeyebilirsin, kötü hissedebilirsin ama bizim evimizin kuralları böyle. Bizim buna uymamız lazım. Bu tutarlılığı ebeveynin ikisinde göstermesi lazım. Yani bir anne izin verirken bir baba izin vermediğinde bu sefer çocuğun gözünde bir otorite sarsıntısı oluyor. Annem başka bir şey diyor, babam başka bir şey diyor. Ama her seferinde benzer kurallar, neredeyse aynı kurallar olduğunda çocuklar bunları artık içselleştirmeye başlıyor. Yani ne kadar denersem deneyim hep aynı şeye çıkıyoruz. O zaman artık kabul etme zamanı geldi gibi bir düşünceye geçebiliyorlar.
1: Çok güzel anlattınız gerçekten. Umarım izleyen ve dinleyenler için de faydalı oluyordur. Şimdi bir de ödev yapma konusu var. İşte aile başlıyor, işte hadi ödevini yap, ödevini yap, uyuyacaksın, erken kalkacaksın, ödevini yap. Ya da mesela bir yere davet ediyor, çocuğun ödev var, gelemeyiz falan yapıyorlar. Bu ödev kaosu diyeceğim ben buna. İçerisinde şimdi çocuğa ders çalışma alışkanlığı aslında kazandırmak istiyoruz belki bu noktada ama o sorumluluk bilincini verebilmek için bu kadar ödev yap baskısı yapmalı mıyız? Yani doğru bir şey mi bu, değil mi?
0: Gündem sürekli bir şey olduğunda, herhangi bir şey olduğunda çocuklar bir süre sonra sıkılmaya başlıyor. Zaten bizim en büyük toplumda yaptığımız hatalardan birisi iletişim kurarken sürekli tavsiye vermek, nasihat vermek, bir şeyleri uzun uzun anlatmak kısmında birazcık hata yapabiliyoruz. Çünkü çocuklar destek bekliyor aslında. Sürekli hatırlatmak, anlatmak, şunu yap, bunu yap, onu oraya koy, yine yapmamışsın gibi suçlanma ve tavsiye verme kısmında olduğumuz sürece o çocuk bizi büyük ihtimalle dinlemeyecektir. Burada birazcık daha söyleyip geri çekilmek gerekiyor. Gerekirse eksi alsın, gerekirse ders notları düşük olsun. Ebeveynler işte burada bazen kendilerine birazcık yükleniyorlar ama benim çocuğum başarısız olmasın, iyi olsun, ben çok çabaladım, o kadar şey yapıyoruz, neden hani düşük alıyor? İşte burada çocuğa sorumluluk kazandırmak için yükü birazcık daha ebeveyn omuzlarından çocuğa vermeli ki çocuk kendi hayatında nelerin olduğunu, nelerle karşılaşabileceğini görsün. Gerekirse disiplin cezası alsın. Belki böyle söylemek kolay geliyor ama çocuk bunu yaşasın ki karşısında çok büyük bir yaptırım var. Ve bunu ben galiba kendi yaptıklarımla hak ettim gibi bir örnek hissediyorlar, görüyorlar. Çocuklar somut örnekler üzerinden bir şeyleri çok daha iyi anlayabiliyorlar. Diğer türlü ebeveyn sadece işte yap, et, niye yapmadın gibi sürekli hatırlatıcı konumunda olunca bir yerden sonra çocuklara rahatlık geliyor. Nasıl olsa bana hep hatırlatan ya da son anda hep yapan birileri var. Ama oradan çekildiğimizde gerekirse odası dağınık kalsın, çöpleri koksun, böceklensin. Ama bunu kendinin yapmadığı için ortaya çıktığını görsün ki. Çünkü diğer türlü bu sefer iş artık ebeveyni suçlamaya gidecek. Sen hatırlatmadın, sen söylemedin, sen toplamadın, böyle oldu ama o da senin sorumluluğunda, ödevlerin senin sorumluluğunda. Ben sürekli hatırlatamam, hep peşinde koşamam. Akşam yemek saatinde yemekte değildin, o zaman yemek yok. Aç mı kalacağım? Evet, bugün aç kalacaksın gibi daha böyle net bir sınır çektiğimizde bunu başka şeylere de uyarlayabiliyorlar. Sen belirli saatlerde bunu yapmadın, tamamlamadın. İşte bu gece yarısı proje ödevlerinin ortaya çıkması gibi, yardım etmeyeceğim. Zamanında söyleseydin ben destek olurdum. Şu an hiçbir yere gidip kırtasiye eşyası alacak vaktimiz, zamanımız yok. Sıfır alırsın. Karnın kötü gelir. Bu seninle ilgili bir şey. Yani ben burada sana hatırlattım mı? Hatırlattım. Ama geri kalan kısım sendeydi gibi. Bazen o sürekli hatırlatıcı ve tavsiye veren, suçlayan, nasihat veren kısımdan çekilmek gerekiyor ki çocuk kendisi yüzleşsin.
1: Evet, ama bazı ebeveynler biliyorum üniversitedeki öğrenciye bile hocasıyla iletişime geçip gece ödevini gönderen baba biliyorum. Tanıyorum, yaşandı gerçekten. Şok oldum ben dinlerken. Hoca böyle şey demiş artık, hani sizinle değil de çocukla mı iletişime geçsek? Hani gayet normal. Gerçekten çok sorunlu şeyler. Yani ileride iş hayatına geldiğinde de bu çocuğun işte hadi baba şunu da yap demesi bence hiç hoş değil. Ya da bir iş başvurusuna gelirken babasıyla birlikte gelmesi hoş değil. Yani biraz ebeveynlerin bu konuda gerçekten o sınırları koruması gerekiyor. Şimdi diyelim ki işte ergenlik dönemindeki bir genç okuldan çıktı, evine geldi. Kapısını kapattı. Anne geliyor, işte günün nasıl geçti diyor. İyi diyor, gidiyor. Böyle bir şeyde ebeveyn nasıl iletişim kurmalı çocuğuyla?
0: Çocuklardan ayrı olarak ergenlikte dil birazcık daha kısa, sade ve birden böyle ailenin gözünde çok kesintiye uğramış gibi oluyor. Şu an başvuran ebeveynlerin birçoğu işte kızıma, oğluma neler oluyor, bizi sevmiyor, bizden nefret ediyor, hiç konuşmuyor, biz ne yaptık ona gibi çok fazla üzülebiliyorlar ama burada birazcık daha ergenlik ve o beyin yapısının, hormonların değişmesi devreye giriyor. Bu gerçekten doğal bir süreç. Yani aile için birazcık belki travmatize edici bir durum. Çünkü bir anda işte çocuklukta sürekli yan yana olan, çok fazla işte sarılıp böyle vakit geçirilen zamanlar bir anda böyle tek başına zaman geçirmeye dönünce ebeveynler kendilerini suçluyor. İşte biz gayet sağlıklı yetiştirdik çocuğumuzu, niye böyle oldu? Ergenlikte çocukların en çok ihtiyacı olan şey kişisel alan. Çünkü zihnen çocukluktan çıktıklarını ve artık yetişkin olduklarını hissediyorlar ama aslında ara bir dönemdeler. Yani ne çocuklar ne yetişkinler. Onlar için çok zor bir durum. Bir gün öyleler, bir gün böyleler. Bir gün bir şeyden nefret ediyorlar, bir gün çok seviyorlar. Bir gün çok yüksek duygular hissediyorlar, bir gün çok düşük duygular hissediyorlar. Yani çok böyle dalga dalga ilerleyen bir süreç. O noktada kişisel alan kısmının birazcık korunmasını istiyor onlar da. Yani o kapı kapatma aslında gizli saklı iş yapıyordan ziyade bana ait bir alan. Evet, evde birkaç kişi yaşıyoruz. Birçok şeyi beraber yapıyoruz ama kendi odam, kendi zamanım. Yani ben zihnimi birazcık kendi kendime dinlemek istiyorum. Kendimi keşfetmek, tanımak istiyorum. Neleri sevdiğimi, neleri sevmediğimi bulmaya çalışıyorum. Bu dönemde sosyal ilişkiler çocukların gözüne inanılmaz kıymetli oluyor. Yani anne babanın dediğinden ziyade yakın arkadaşı, işte sosyal medyada takip ettiği birinin görüşü çok daha önemli, değerli oluyor. Burada bizim amacımız onu küçümseyip işte bak yanlış yapıyorsun dediğimi büyüyünce anlayacaksın gibi sürekli tavsiye nasihat, sürekli tavsiye nasihat verme kısmında kaldığımız sürece çocuk bizden daha da uzaklaşacak. Genelde çok kısa cümleler kullanıyorlar. Yani bunu ben de gözlemliyorum iletişimlerde. Bizim gibi belki işte uzun uzun cümlelerle kendilerini ve duygularını, günlerini açıklamıyorlar. Bazen o yüzden yönlendirici sorularla bunu anlamaya çalışabiliriz. Yani gün nasıl geçti çok klasik bir soruyken bugün canını sıkan bir şey oldu mu? Bugün keyfini kaçıran bir şey oldu mu? Genelde tek kısa tek cümlelik ya da tek kelimelik cevaplar veriyorlarsa bile bunu kabul etmek lazım. Burada cümleyi eleştirip sen de hiçbir şey anlatmıyorsun. Bu cümleler ne? İyi
1: yaparız.
0: kötü nedir? Demek yerine tamam hani istediğini de paylaşabilirsin. Ben buradayım. Tabii orada hemen tekrar istediğini de paylaşabilirsin de hemen bir karşılık bekliyoruz ama o an gelmeyebilir. Bunu bir güven bağına dönüştürebilmek için zaman gerekiyor. Zaman istiyor çocuklar. Sürekli o tavsiye kısmındaysa bir ebeveyn zaten bu cümleler yine sonunda bir tavsiye ya da suçlama, eleştiri getirecek. O zaman söylemeyeyim daha iyi. Ama birkaç kez bunun olmadığını görürse çocuklar, aa hani yargılamıyor, kızmıyor, olduğu gibi kabul etti cevabımı. O zaman ben daha fazla şey anlatabilirim. Yani ne olursa anlatabilirim konumuna getirmek lazım. O noktada biraz kendimizi filtreleyebiliriz.
1: Çok önemli bir noktaydı bu da gerçekten. Şimdi işte sosyal medya var, telefonlar var, ekran kullanımları var. Aynı zamanda işte okul saatleri ve uyku düzenleri var. Şimdi bunun içerisinde ebeveyn bir çatışma ya da kriz yaşamadan nasıl çocuğu yönlendirmeli?
0: Burada belki ebeveynler bana kızacak ama bazen çocuklara şunu yap, şunu yapma diyoruz, kendimiz yapıyoruz. Bu sefer en büyük zorluk çocuğun gözünde sen yapıyorsun ama bana yapma diyorsun, sen yapıyorsun. Ya da yat diyorsun, sen oturuyorsun. Telefonla çok oynama diyorsun, telefonla oynuyorsun. Burada çok farklı bir tutarsızlık olunca çocuk güvenmiyor aslında. Yani sen bana dediklerini kendin yapmıyorsun ya da bana yapma dediklerini yapıyorsun. Ben o zaman sana nasıl inanayım, güveneyim? Belirli saatlerin belirli zamanlarda olması gerekiyor. Yemek saatlerinin düzenli olması, bir arada olunamıyorsa bile en azından bazı rutinlerin olması gerekiyor ki çocuğun gözünde belirli bir kural, günün hani bu şekilde geçer sınırı algısı olsun. Saatlerin mutlaka belirlenmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten o sınırsızlık sonu gelmeyen bir uçurum gibi düşünebiliriz. Yani birkaç saat der, artar, artar. Çünkü özellikle ergenlikte genelde ergenlerimiz sınırı çok bilemiyor, zamanı çok yönetemiyorlar. Evet, deneyebiliriz birkaç kez çabalayabiliriz ama genelde bunu
1: Olmuyor.
0: fark etmiyorlar. Yani bu onların da suçu değil çünkü o an her şey çok hızlı gelişiyor. Duygularına birazcık daha fazla kapılıyorlar. O noktada ebeveynlerin bunu biraz gözetlemesi gerekiyor. Yani süre belirli saatte, telefonu hani bırakacaksın o saatin sonunda masaya. Gerekirse işte ortak alanlarda birazcık daha şarj etme, kullanma kısmı olabilir ki o saati belirleyelim. Yani o net bir sınırın olması gerekiyor. Yani bu kaçınılmaz. Çocuklar çok kızıyor yetişkinlere bu noktada ama o onların güvenliği ve sağlığı için aslında. Orada amacımız sen kötü ol, üzül, mutsuz ol değil. Tam tersi ileride olacak problemlerden, sıkıntılardan biraz daha korunmaya, daha sağlıklı alışkanlıklar kazandırmaya yönelik.
1: Evet, şimdi bazı ebeveynler de kendi başarılarıyla çocuklarının başarısını kıyaslıyorlar. Yani diyor ki işte benim zamanımda şu şu yoktu, işte ben bu yüzden atıyorum babam beni okutmazdı ama ben sana her şeyi yapıyorum. İşte bende şöyle bir şey vardı, sende böyle. İşte bu kıyaslamayı yapıyor ama çağ o çağ değil. Çocuğun kendi çağı farklı, babanın ya da işte annenin kendi çağı farklı. Bu konuda böyle bir karşılaşma yapan ebeveyne neler söylersiniz?
0: Bu karşılaştırma çocukları ve ergenleri inanılmaz kızdırıyor. Yani gerçekten o iç dünyalarını açtıklarında en büyük şikayet ettikleri şeylerden birisi ailem yaptıklarını sürekli başıma kalkıyor. Evet. Aile bu niyetle yapmasa bile çocuklarda oluşturduğu
1: o hissi hissediyor.
0: His maalesef yani. Bu şekilde yani... Bu sefer çocuk kendini çok böyle koşullu gibi hissediyor. Yani bana annem hediye olarak şunu aldı, sonra bunu işte kullanacak. İşte sana şunu almıştım, neyine yetmedi, niye mutlu olmadın? Sanki şey gibi oluyor, biz sana bunu yaptık, sen de karşılığında bize başarı getir. Bu sefer hani amaç orada o hediyeden, düşünülmekten ziyade bir nesne ve başarı ilişkisi gibi oluyor. İşte seni parka götürdük, yarın sen de sözlüde bütün soruları bil gibi. Çocuk burada bir proje gibi hissetmeye başlıyor. O zaman siz bana yatırım yapıyorsunuz, ben bir gelecek vaat eden bir hisseyim.
1: Aslında öyle de oluyor yani.
0: Maalesef yani ebeveynlerin burada kendilerini biraz çocukların kendilerinden bağımsız ayrı bir birey olduğunu hatırlatması gerekiyor. Tabii ki de kendimiz başarısızsak ya da işte kendimizde eksiklik görüyorsak çocuğumuzda bunlar olmasın isteriz. Daha iyi olsun isteriz ama ayrı bir birey olduğunu kabul etmek lazım. Yani ben okuyamadım, sen oku. Ben matematikte çok kötüydüm, sen matematikte iyi ol. İşte benim babam bana çok kötü davrandı, ben sana çok iyi davranıyorum gibi karşılaştırmalar çocuklarda hiç neredeyse hiç anlam ifade etmiyor. Yani hiçbir şey de katmıyor. Tam tersi daha fazla öfkeye sebep oluyor. Ve dediğiniz gibi çağ bunlardan çok uzak. Bu sefer bu cümleler birikiyor, birikiyor. Ailem beni hiç anlamıyor. O zaman ben kendimi hiç anlatmayayım. Ne kadar az iletişim, o kadar az çatışma kısmında kalıp bu çocuk niye bu kadar sessiz, niye bizden bu kadar uzak? Oysa kendi davranış ve cümlelerimizi birazcık inceleyebiliriz. Yani iyi niyetle yapılan bazı şeyler bile çocukta farklı şeyler ifade edebilir.
1: Evet, çok güzel anlattınız. Ben çok teşekkür ederim. Öncelikle davetimi kırmayıp geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için. Son olarak hem programı toparlamak adına, şimdi bizi radyosundan veya sosyal medyalarımızdan izleyen, dinleyen ve izleyicilerimiz için işte akşam eve geldiklerinde işte ya bak ben de çocuğuma böyle davranıyorum, davranmayayım deyip eve gittiğinde çocuğuna ilk adımları neler olsunlar? Ne önerirsiniz onlara?
0: Çocuklar ilk olarak dinlenmek istiyorlar. Yani beni bir yetişkin özellikle yargılamadan, sürekli tavsiye, öğüt, nasihat vermeden, eleştirmeden, suçlamadan ve kendini savunmadan, yaptıklarını ön plana çıkarmadan sadece dinlesin. Yani orada ilk başta amacımız, tabii ki de tavsiye verebiliriz, hani şu noktada yanlış yapmışsın diyebiliriz ama ilk önceliğimiz dinlemeye yönelik olsun. Okulda bir problem yaşadıysa, birine vurduysa, biri ona vurduysa, tüh ne oldu? Bir daha onu yapmadan ziyade bir çocuk anlatsın. İzin verelim, konuşsun. İnanın gerçekten çocuklara bir süre günlük en azından böyle 10-15 dakika böyle konuşma zamanları ayırıp tavsiye, suçlama, öğüt kısmı bırakmadan sadece teşekkür ederim benimle paylaştığın için dediğimizde çocuklarda gerçekten büyük bir rahatlama gözlemleyeceğiz ve kendileri de şaşıracaklar. Allah Allah, kızmadılar, bir şey demediler, beni hemen düzeltmeye çalışmadılar, korkacak, üzülecek, işte başarısız olacak bir şey yok demediler, beni dinlediler. Düşüncelerimi, duygularımı kabul ettiler. Tavsiye vereceklerse de sonra, bak hani şöyle bir durum yaşamıştın, dikkat et gibi ufak tefek daha önce yaşanılan örnekler verilebilir ama ilk başta en önemli şey dinlemek, dinlemek, dinlemek.
1: Evet, ama aslında o tavsiyeler de o kadar güzel oluyor ki çünkü sonuçta anne ve babalarımız da aslında o yollardan geçmiş insanlar. O yüzden o tavsiyelere de biraz gençlerimiz de işte şey yaparlarsa, kulak verirlerse iyi olur. Biliyorum evet çok zor oluyor ama kulak verin, gerçekten işinize yarayacak.
0: Evet, yani bu noktada da gerçekten hani çocuklar çok fazla anlamayabilir ama en azından ergenler ve biraz daha ergenlik sonrası yeni olan yetişkinler, genç yetişkinler için bu tavsiye ve öneriler hani iyi ol. Sen de bunları
1: Evet.
0: yaşama, kötü hissetme ya da işte bu yollardan ben de geçtim. Sen de şunlara dikkat et gibi küçük bilgiler ama bazen insan da yaşamadan çok fazla dikkate almıyor.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bilgiler verdiniz. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programının bugünlük de sonuna geldik. Psikolog Ceyda Ünal bizlere çocuk, ergen ve okul süreçleri ve okul saldırıları konusunda çok güzel bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
4: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan ailesi işbirliğiyle hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
5: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız Kayserimizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayserimiz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasına lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Balancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
4: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
6: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki, Biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık. Ve öyle eğitildik. Ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar. Bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
4: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
7: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanını yakında yapacağız mı? Hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz? Onun projelendirip kamuoyuyla paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
4: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
8: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
9: Bu pazar yine çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de bir inşaatın temel harfiyatı sırasından tamamen tesadüfi olarak çıkan bu muhteşem lahitin hikayesini hiç duydunuz mu?
10: Herakles, Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından. Herakles, Latinlerin ve bizlerin daha çok bildiği şekliyle Herkül. Yunanistan'ın en kutsal dağı Olimpos'un bulutlarla kaplı zirvesi, 12 Olimpos tanrısının da yurduydu. Antik Yunan'da tanrılar tıpkı insanlar gibi tasvir edilirdi. Öyle ki insanlar gibi yemek yerler, içerler, sevinirler, üzülürler, öfkelenirler, eğlenirler, evlenirler, aile kurarlar. Hatta birbirlerini kıskanırlar, birbirlerini çekiştirip dedikodu yaparlardı. Her yönleriyle tıpkı insan gibiydiler. Bir farkla ölümsüzdüler. Belki de onları insanlardan ayıran en önemli fark ölümsüzlükleriydi. Aslında Yunan tanrıları varoluş şekillerini ve neredeyse sahip oldukları tüm özelliklerini birebir Sümerler, Babiller ve eski Mısır'dan almışlardı. Antik Yunan döneminde Olimpos Dağı'nın muhteşem manzarası eşliğinde yaşayan soylu ve asil sınıflar Olimpos Dağı'nın tamamen bir panteon yani tapınak alanı haline gelmesiyle buralardan Atina düzlüklerine inmek zorunda kalmaları sonucu diğer sınıflarla bir arada yaşamaya başlamaları aslında demokrasinin de ilk temelleriydi. Üç tanrı Olimpos'un asıl kraliyet ailesini oluşturur. Tanrıların kralı Zeus, eşi ve evlilik tanrıçası kıskanç Hera, Zeus ve Hera'nın evliliğinden doğan tanrıça Athena. Zeus'un kaçamakları da olur. Gayri resmi evliliklerinden gayri meşru çocukları da olur. Zeus'un bir ölümlü prenses olan Alkmen ile olan kaçamağından dünyaya gelen Herakles, yani Herkül, işte bu yüzden ölümlüdür ve bundan dolayı da yarı tanrıdır. Kıskançlığı çılgınlık düzeyinde olan Zeus'un eşi Hera, bu gayrimeşru ilişkiyi öğrenir öğrenmez Herakles'i öldürmek için beşiğine iki yılan yollasa da bebek Herakles ikisini de kolaylıkla öldürür. Ancak Hera'nın Herakles ile uğraşması ömrü boyunca hiç bitmez. Herakles, Hera tarafından sürekli büyülere maruz kalır, türlü hastalıklar musallat olur. En sonunda da çılgına dönen Herakles, geçirdiği bir cinnet anında kendi ailesini tamamen katleder. Daha sonra yaptıklarının farkına varsa da iş işte çoktan geçmiştir. Yaptıklarından kendini affedebilmesi için Delfiyo bilicisine başvurur. Bilici ona suçlarından ve tüm günahlarından arınması ve ölümsüzlüğe ulaşması için Miken kralı Eurystheus'a gidip uzun bir süre onun hizmetine girmesi ve kralın her istediğini de yerine getirmesi gerektiğini söyler. Eurystheus ise Herakles'ten 12 iş yapmasını ister. İşte buna kaynaklarda Herakles'in 12 görevi veya 12 işi denir. Sırasıyla bunlar Nemea aslanını öldürmesi, Hidra ejderini öldürmesi, Kerberos'u ölüler ülkesinden çıkarması gibi. Artık bu bilgilerden sonra asıl konumuza gelecek olur isek, Kayseri Melikgazi ilçesi, Seyit Gazi mahallesi yakınlarında 1991 yılında yapılan bir inşaatın temel kazısında toprağın 3 metre altında bulunan bu çok önemli Herakles yani Herkül lahiti, günümüzde Kayseri Kalesi içindeki Yeni Arkeoloji Müzesi'nde kendisine ayrılan özel bir mekanda tüm ihtişamı ile sergilenmektedir. Lahit yüzeyine yukarıda anlatılan 12 görev de sırasıyla muhteşem bir şekilde işlenmiştir. Şimdi Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne gidip müzeyi ağır ağır gezerken Herakles lahiti önüne geldiğinizde lahiti bir de bu bilgilerle incelemek eminim çok daha keyifli olacaktır. Hatta sizlere bir sır daha vereyim. İlk görevden son göreve doğru ilerlerken ölümlü ve yarı tanrı Herakles'in gitgide de yaşlandığını fark edeceksiniz.
9: Şimdi tüm bu anlatılanların ışığında bu muhteşem lahiti yerinde görmek için Kayseri Müzesi'ni mutlaka ziyaret ediniz.
11: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
3: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin, sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması, uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin, Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dolandırıcılıkla mücadele merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

0: şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
1: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız Kayserimizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayserimiz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasına lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Palancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
0: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki, biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar, bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
3: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanını yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz, onun projelendirip kamuoyuyla paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
0: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: 38 saniyede bugün.
6: Kayseri Fırıncılar Odası'nın kararıyla kentte 200 gram somun ekmek fiyatı 14 TL'den 16 TL'ye çıktı. Kayseri'de dün akşam halı sahada kalp krizi geçiren 28 yaşındaki Mehmet Ali Doğan, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yavuz Selim Mahallesi'nde özel halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi itfaiyesi bir yılda 154 yangın söndürdü. Kayseri Jandarması narkotik operasyonunda 1081 adet sentetik hap ve 2 cep telefonu ele geçirdi.
5: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: nedir ya?
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
2: Kayseri'de ne yapılır diyenler için Bifes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
3: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. Bifes kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset Oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalıkuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bomboyaj filmi sizleri bekliyor.
2: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
4: Radyo Radar 91.8.

için. Aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzun güneşi yapacağız Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayseri'miz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasına lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Palancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki, biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar, bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
4: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanını yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz, onun projelendirip kamuoyuyla paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
1: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Kaptanı Derya Ahmet Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Pusatlı köyünde 1806 yılında dünyaya gelen Ahmet Paşa, sıradan bir Anadolu çocuğuyken Osmanlı donanmasının en yüksek makamına kadar yükselmiş, talihinin inişli çıkışlı merdivenlerini kararlılığıyla tırmanmış bir devlet adamıdır. Babası Mehmet ile birlikte 10 yaşında İstanbul'a gittiğinde onun için kaderin kapıları açılmaya başlamıştı. 1825'te Bahriye Neferi olarak denizciliğe adım attı. Çok geçmeden soğukkanlılığıyla sivrildi. Karadeniz'de iki geminin çarpıştığı bir görev sırasında büyük bir felakete yol açabilecek yarayı bizzat tamir etti. Bu kahramanlığı sayesinde önce mülazım, ardından sadece 20 gün sonra yüzbaşı oldu. Henüz genç bir kaptanken Sisam Adası'ndaki Rus isyanını bastırmak üzere görevlendirildi. İsyanda yaralansa da pes etmedi. Gösterdiği metanetle isyanı bastırıp asileri ele geçirdi. Bunun ödülü binbaşılık ve iftihar nişanı oldu. 1830'lardan itibaren Akdeniz'in neredeyse bütün kritik cephelerinde görev aldı. Trablusgarp, Girit, Mısır isyanları, rütbeleri hızla yükseldi. Önce Miralay, sonra Riyale, ardından Patrona ve Kapuda ne oldu? Kısa süreli görev boşluklarının ardından Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın himayesiyle Mirilümeralık ve ardından Feriklik payeleri verildi. Ahmet Paşa'nın en parlak dönemi ise Kırım Harbi'nde geldi. Osmanlı donanmasının başında Sivastopol Savaşı'nı yönetti. Komuta ettiği Mahmudiye gemisinde kurşunların elbisesini delik deşik ettiği anlarda bile sarsılmadan yerinde durdu. Donanmasını bizzat yönetti. Savaş meydanını terk etmedi. Bu kahramanlığı karşısında kendisine vezirlik rütbesi verildi. Ardından Padişah Abdülmecid tarafından mücevherli bir kılıç ve Mecidi nişanının en yüksek derecesiyle onurlandırıldı. Savaş yıllarından sonra Osmanlı bürokrasisinde uzun bir yolculuk yaşadı. Rodos merkezli Cezayir Bahri Sefit Valiliği, İzmir, Sayda, Yanya ve Çanakkale Valilikleri derken kimi zaman merkezde Meclis-i Vala üyeliğinde, kimi zaman eyaletlerin idaresinde bulundu. Yanya Valiliği sırasında Yunan Savaşı'nda önemli hizmetler gördü. Çanakkale'de görevliyken Gelibolu'da bir cami yaptırdı. 1873'te Bahriye Nazırı oldu. Bu sırada Osmanlı tahtında büyük bir fırtına koptu. 1876'da Sultan Abdülaziz, Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa ve Ahmet Paşa'nın da içinde bulunduğu bir komite kararıyla tahttan indirildi. O gün Ahmet Paşa donanmanın toplarını Dolmabahçe Sarayı'na çevirerek padişahın üzerinde baskı kuran isimlerden biriydi. Abdülaziz kısa süre sonra öldürüldü. Yerine 5. Murat geçti. Bu hadise Ahmet Paşa'nın hayatındaki en tartışmalı nokta oldu. O günlerin en dramatik anlarından biri Çerkez Hasan vakasıydı. Hüseyin Avni Paşa'yı öldürmek için Mithat Paşa'nın konağına baskın yapan Çerkez Hasan'ın eline ilk atlayan Ahmet Paşa oldu. Hasan'ın kollarını tutup silahını aldı. Fakat bu kez kamasını çeken Hasan, Ahmet Paşa'yı kolundan, yüzünden ve kulağından yaraladı. Bu olay onun ne kadar gözü pek bir asker olduğunu bir kez daha gösterdi. 2. Abdülhamit tahta çıktıktan sonra ise işlerin rengi değişti. Abdülaziz'in halinde baş aktörlerden biri olduğu için Ahmet Paşa'ya güven duymuyordu. Paşa, yaşlılık ve kalp rahatsızlığını gerekçe göstererek İstanbul'a dönmek için izin istese de Abdülhamit Hatt-ı Hümayun'un da onu cahil, garazkar ve fırsatçı diye nitelendirip talebini reddetti. Fakat Ahmet Paşa buna rağmen 1878 Eylül'ünde gizlice İstanbul'a geldi. Çok geçmeden geçirdiği kalp krizi sonucu 72 yaşında hayata veda etti. Mezarı Süleymaniye Cami kıblesinde Kanuni Sultan Süleyman Türbesi yolu üzerindedir. Baş taşında deniz çapası kabartmalarıyla birlikte kaptanı Derya oluşu kaydedilmiştir. Süleymaniye'deki evi restore edilip günümüzde kültür ve tabiat varlıkları bölge kurulu binası olarak kullanılmaktadır. Ahmet Paşa memleketi Kayseri'yi de unutmadı. 1868'de bir rüştiye yaptırdı. Çeşmeler tamir ettirdi, su yollarını yeniledi. Şair Fevzi'nin manzum kitabelerle süslediği bu eserler paşanın hayırseverlik yönünü gösterir. Tahsilsiz ama zeki, gözü pek, otoriter bir denizci olarak Osmanlı tarihine damga vurdu. Kayseri'deyiz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
3: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
4: Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız, Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayseri'miz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasına lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Palancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim

0: Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
1: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık. Ve öyle eğitildik. Ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar. Bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
2: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye senlik olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanını yakında yapacağız mı? Hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz? Onun projelendirip kamuoyuyla paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
0: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Coğrafi iz başlıyor.
5: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafi İz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Mantı, kıymanın küçük hamur parçalarının içine yerleştirilmesi, suda haşlanmasıyla hazırlanan, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü bir yemektir. Türk mutfağının simge lezzetlerinden biri olmakla birlikte, Orta Asya, Balkanlar, Afganistan ve Çin'in kuzeybatısına kadar geniş bir coğrafyada benzer örnekleriyle karşılaşılır. Uzak Doğu'daki Baozi ve Kore mutfağındaki mandu, mantının farklı kültürlerdeki akraba formları olarak değerlendirilir. Mantının kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, tarihsel veriler bu yemeğin göç yolları boyunca şekillendiğini göstermektedir. Hamurun içine et koymak, göçebe yaşamın hem pratik hem de besleyici çözümlerinden biridir. Türk ve Moğol topluluklarının İpek yolu üzerindeki hareketleri sırasında mantının kurutulmuş ya da donmuş halde taşındığı, bu sayede uzun yolculuklarda kolayca tüketilebildiği bilinmektedir. Anadolu'ya ulaştıktan sonra mantı, farklı bölgelerde çeşitli biçimler kazanmıştır. Ancak Kayseri'de bu yemek, yalnızca bir tarif olarak değil, belirli ölçüler, teknikler ve sunum anlayışıyla tanımlanan yerleşik bir mutfak kimliğine dönüşmüştür. Kayseri mantısını ayırt eden temel özellikler, hamurun inceliği, mantı tanelerinin küçüklüğü ve iç harcın dengeli oranıdır. Kayseri mutfağında mantı yapımı, bireysel bir uğraştan çok kolektif bir üretim süreci olarak görülür. Bu yemek, çoğunlukla bayram öncelerinde, düğün hazırlıklarında ve kalabalık misafirler için hazırlanır. Mantının tek kişiyle değil, birden fazla elin emeğiyle yapılması, onu sosyal bir pratik haline getirir. Yapım süreci hamurla başlar. Hamur yoğrulduktan sonra dinlendirilir. Bu aşama, istenen inceliğin sağlanabilmesi için gereklidir. Açılan hamurun kalınlığı ölçü aletleriyle değil, deneyimle belirlenir. Bu bilgi, yazılı tariflerden çok sözlü aktarım yoluyla kuşaktan kuşağa taşınır. Hamur karelere ayrılır ve her parça dikkatle kapatılır. İç harç genellikle kıyma ve tuzdan oluşur. Baharat kullanımı sınırlıdır. Amaç, aromayı bastırmak değil, hamur ve et arasında dengeli bir tat ilişkisi kurmaktır. Mantı tanelerinin küçük olması, estetik bir tercih olmanın ötesinde, Kayseri mutfağında ustalık göstergesi olarak kabul edilir. Halk arasında yaygın olan bir kaşığa 40 mantı sığmalı ifadesi, bu anlayışın özlü bir anlatımıdır. Mantılar ya taze olarak pişirilir ya da kış ayları için saklanır. Bu durum, Kayseri mutfağının yalnızca günü değil, geleceği de gösteren yapısını yansıtır. Pişirme aşamasında mantı yavaşça kaynatılır. Ardından sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızartılmış sosla servis edilir. Kayseri'de mantı, misafire verilen değerin somut bir göstergesi olarak görülür. Bu nedenle Kayseri mantısı, 2009 yılında coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil, yalnızca ürünün adını değil, yapım tekniğini, ölçüyü ve kültürel sürekliliği koruma altına alır. Kayseri mantısı farklı coğrafyalarda üretilebilir. Ancak aynı yöntemle, aynı sabırla ve aynı toplumsal bağlam içinde yapılmadığında, Kayseri'deki anlamını tam olarak taşımaz. Bir kaşık Kayseri mantısı, yalnızca bir tat değil, ortak emek, paylaşılan zaman ve kuşaklar boyunca aktarılan bir mutfak bilgisinin ifadesidir. Burası coğrafiyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneğe yaslanan, emeği ön plana çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Coğrafi iz sona erdi.
3: 38 saniyede bugün.
6: Kayseri Fırıncılar Odası'nın kararıyla kentte 200 gram somun ekmek fiyatı 14 TL'den 16 TL'ye çıktı. Kayseri'de dün akşam halı sahada kalp krizi geçiren 28 yaşındaki Mehmet Ali Doğan, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yavuz Selim Mahallesi'nde özel halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi itfaiyesi bir yılda 154 yangın söndürdü. Kayseri Jandarması narkotik operasyonunda 1081 adet sentetik hap ve 2 cep telefonu ele geçirdi.
3: Müzik her yerde, haber radyo radarda. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan Ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayseri'miz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasına lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Palancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki, biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar, bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
4: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanını yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz, onun projelendirip kamuoyuyla paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
1: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
6: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.

0: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
1: Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan kütletme gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol açabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde 55 ila 57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans, Türkiye'de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor. Yerli cerrahi robotla uzaktan ameliyat, anne karnında fetal cerrahi, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli gibi yeniliklere imza atan üniversite hastaneleri, sahip oldukları teknoloji ve güçlü akademik kadroları ile tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir. Sağlık Bakanlığı'nca aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabileceği açıklandı. Türk Kızılay bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sade, taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu konuya ilişkin bir dergide yayımlanan araştırmaya 20 ila 29 yaşlar arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı. 91.8'deki Sağlık Rehberi programında haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan Ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla verdikleri

0: Ile yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize. Bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle omuz omuza tek yumruk tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız Kayseri'mizi. Kayseri'li olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayseri'miz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasına lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Palancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik. Ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar. Bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
3: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanını yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz, onun projelendirip kamuoyuyla paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
1: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: 38 saniyede bugün.
6: Kayseri Fırıncılar Odası'nın kararıyla kentte 200 gram somun ekmek fiyatı 14 TL'den 16 TL'ye çıktı. Kayseri'de dün akşam halı sahada kalp krizi geçiren 28 yaşındaki Mehmet Ali Doğan, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yavuz Selim Mahallesi'nde özel halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi bir yılda 154 yangın söndürdü. Kayseri Jandarması narkotik operasyonunda 1081 adet sentetik hap ve 2 cep telefonu ele geçirdi.
5: "38 Saniyede Bugün"

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan Ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız, Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayseri'miz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasına lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Palancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki, biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar. Bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
4: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanı yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz, onun projelendirip kamuoyuna paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
1: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
6: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.

Birini aldık bir metre astar, tekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster. Kurtulamadım kötü avrat elinden, hey hey.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinasyonu

0: ilçesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan Ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
1: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız, Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayserimiz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasına lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Palancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
0: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki, biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar. Bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
3: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanını yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz? onun projelendirip kamuoyuyla paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
0: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer, U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, hep beraber çalışmak suretiyle omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayseri'miz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasına lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Balancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki, biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar, bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
4: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanını yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz, onun projelendirip kamuoyuna paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
1: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
6: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayseri'miz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasından lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Balancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki, biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar, bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
4: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanını yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz, onun projelendirip kamuoyuna paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
1: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
6: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Hayat akıp giderken avuçlarımdan eğilip bir yerden toplayamıyorum parçalarımı. Ve artık

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar

0: gelmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
1: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, hep beraber çalışmak suretiyle omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız, Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayserimiz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasına lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Palancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
0: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki, biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar. Bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
3: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanını yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz, onun projelendirip kamuoyuyla paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
0: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokun. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.